Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar. Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre. Dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerini.

0: Ya Hakem, ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur. Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
1: Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez.
0: Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
1: Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil.
0: Ya Kerim, ya Kerim. Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm, ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir. Sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın. Sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de, arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da, çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, Ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. C cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da

Bunun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn, İyyâke nestaîn. Ya Muğni, ya Muğni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi.

gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya Varis, ya Varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: sakin sakin.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
2: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Günaydın Türkmeneli, yeni bir güne, yeni bir sabaha ve yepyeni bir Merve ile Günaydın programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pazartesi geride bıraktık, şimdi sıra salıda. Bugün yine güzel müziklerimizle, sohbetlerimizle, günün sorusuyla, ilginç bilgilerimizle, burçlarımızla ve birbirinden güzel köşelerimizle sizlerle birlikteyiz. Bizi radyodan dinleyen herkese kocaman bir günaydın.

efendim Mendil'den Telafer'e kadar bütün Türkmeneli'ye, daha sonra bizleri yurt içinde ve yurt dışında dinleyen bütün dinleyicilerimize günaydın, mutlu sabahlar diyoruz. 90.1 frekansından, Türkmen FM'den, Türkmeneli'nin sesinden sizlere sesleniyorum efendim. Hoş geldiniz. WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Telefonlarımızla bize ulaşabilirsiniz. İstek şarkılarınızı iletebilirsiniz. 0770 131 34 61 numarasıyla günaydın diyebilirsiniz. Ben bugün derdim çok, arayayım konuşayım, ya da bugün güne güzel başladım, bu şarkıda olsun ya dediğiniz varsa hemen hemen. Hemen 0770 131 34 61 numarasıyla bana ulaşıyorsunuz. Sabaha birlikte başlıyoruz. Burası Türkmen FM 90.1. Burası Türkmen Elinin Sesi. Haydi bakalım salı sabahına birlikte başlayalım. Merve ile günaydın başlıyor. ...0770-131-34-61 telefon numarasıyla hem WhatsApp'a mesajlarınızı yazabilir hem de telefon edebilirsiniz. WhatsApp'tan da telefon alıyorum bu arada. Onu da telefonlarınızı bekliyorum yani.

Efendim her gün olduğu gibi saat tam 9'da size günaydın diyorum. Bugün de yine saatler 9'u gösterirken günaydın dedim. Mesajlar gelmeye başladı. Hepsine tek tek bakacağım sırayla, merak etmeyin. Şöyle açılış şarkılarımızı bir dinleyelim, bir şöyle enerjimiz modumuz yükselsin. Sonra mesajlarınıza devam ederiz.

güzel bir şarkıyla, iki şarkıyla günü başlattık. Bir dakika. Bir Kenan Doğulu, bir de Ebru Yaşar. Şimdi efendim mesajlarınız gelmeye başladı. Hemen okuyalım. Ali'den mesaj gelmiş. Ali Köprülü, abla orada mısın? Buradayım, gayet buradayım yani. Herkese günaydın, iyi günler dilerim. Hoş geldin Ali. WhatsApp'tan 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bana sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Şimdi bugün 2-3 sorum var. Hangisini seçsem bilemedim. Günün sorusu köşemizde bugün aklım çok karışık. Çok güzel sorular vardı bu hafta. Elemem gerekiyor soruları. Bakalım hangisini soracağım.

Bugünkü günün sorusu şöyle. Birçok soru var idi elimde. Bas yine de ben gönlümden geçen bir şeyi sormak istedim size. Başınız sıkıştığında ilk kime telefon edersiniz? Zor bir durumda ya da birinin size yol göstermesi lazım. Zor bir anınızda ilk telefon ettiğiniz kişi kim olur? Arkadaşınız, anneniz, babanız, abiniz, ablanız, yengeniz, amcanız. Kim? Sizin için kim? Benim başım sıkışanda ilk telefon ettiğim kişi şudu. Dediğiniz kim var? Günün sorusu budu. Buyurun efendim, cevaplarınızı bekliyorum.

Günün sorusu: başına sıkıştığında, bir derdiniz olduğunda ya da gerçekten yardıma ihtiyaç duyduğunuzda ilk kimin telefonunu ararsınız? İlk kime telefon edersiniz? Anneniz, babanız, eşiniz, kardeşiniz, en yakın arkadaşınız. Yani aradığımız kişi ne olursa olsun, yanlış, doğru, her zaman, her şekilde yanımızdadır. Kim var sizin için?

Efendim, hava durumuna şöyle bir göz atalım. Başkent Bağdat'la başlayalım. Başkent Bağdat güneşli bir güne 35 dereceyle günaydın demiş. İlerleyen saatlerde efendim sıcaklık 43 dereceye kadar yükselecek. Kerkük güneşli bir güne 34 dereceyle merhaba demiş. İlerleyen saatlerde sıcaklık 39 dereceye kadar yükselecek. Erbil güneşli bir güne 32 dereceyle merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Musul 32 dereceyle güne merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 39 dereceyle güne devam edecekmiş. Basra güneşli bir güne 37 dereceyle merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 44 dereceye kadar sıcaklık yükselecekmiş. Selahattin vilayeti efendim 34 dereceyle güneşli bir havaya günaydın demiş. Tüm gün güneşli bir hava bekliyor. Selahattin vilayetini 43 dereceye kadar sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Telafer çoğunlukla güneşli bir güne 31 dereceyle merhaba demiş. İlerleyen saatlerde 37 dereceyle efendim sıcaklık yükselecek ve güne devam edecekmiş. Başkent Bağdat'a, Musul'a, Kifri'ye, Telafer'e efendim sesimizin ulaştığı her yere tek tek günaydın diyelim. Hapuz'un telefonunu bekliyorum. Hazırım. Ses üzeyişidim. 0770 131 34 61 numarasıyla telefon edebilirsiniz. Bir daha size günün sorusunu, programımızın sorusunu hatırlatayım. Bugün dedim ki baş vız sıkıştığında, bir derdimiz olduğunda, bir müşküleye düştüğümüzde ya da ürelgimiz sıkıldığında ilk kime telefon edersiniz? Bugünkü sorun budu. Annemize, babamıza, eşimize, kardeşimize, bacımıza veya en yakın arkadaşımıza. Hadi bakalım Türkmen FM dinleyicilerinin başı sıkıştığında telefon ettiği kişiler kimler? Paylaşın, bekliyorum. Ben başım sıkıştığında direkt kimse yok, eşimden başka direkt eşime telefon ediyorum bu arada. Allah yokluğunu göstermesin, ben de cevap vermiş olayım.

Ali diyor ki abla sen daha konuşmadan ben mesaj yazdım sana. Eyvallah, teşekkür ederim. Bas minnet etmiyorsan tamam. Şaka ederim. Evet efendim, günün sorusu. Başınız sıkıştığında, bir derdiniz olduğunda ya da gerçekten yardıma muhtaç hissettiğinizde ilk kimi ararsınız? Cevaplar gelsin. 0770 131 34 61. Aman ben kimseyi aramam canım, kendim yürütürüm bir şekilde diyen bakalım kimler var, merak ediyorum. Hadi bekliyorum sizi. Allah, en sevdiğim şarkı. Arabim Fellahi.

Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Günün sorusu efendim, Merve ile günaydın çoktan başladı. 16 dakikadır size günaydın diyorum. Bugünün sorusu, başınız sıkıştığında, bir derdiniz, bir müşkiliniz olduğunda, yardıma ihtiyacınız olduğunu hissettiğiniz an, aradığınız ilk kişi kimdi? Annemiz, babamız, eşimiz, kardeşimiz, bacımız, yani en yakın arkadaşımız.

Şimdi abi bu tehdit mi ediyor, seviyor mu anlamadığımız çok tatlı bir şarkı. Bazı şarkıları dinlerken böyle tebessüm ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Kemal'im de bir manim var. Ben de dinleyenden mutlu olurum ya da duygusal olurum dediğimiz maniler nerede? Hadi telefon el alın. 0770 131 34 61 numarasında sizler beklerim efendim. Şimdi ne yapalım? Allah, güzel bir şarkı daha hazır ettim.

0: İlk telefon bağlantımızı alalım efendim. Bir alo diyelim. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
1: İyi sabahlarım. Sahatım.
0: Sağ olasın. Nereden telefon yedin sen?
1: Çarşıdan telefon yedim.
0: Adı nerede?
1: Benim adım Abu Yakup'tu galip. Bir mani istirdim. Armağan edirdim kümbetler ehliyetime, arkadaşlarıma, eşime. Hı-hı. O da Oyan kızım Oyan.
0: Baştan gözlerine. Baştan memnun gözlerine. Oldum. Peki Yakup babası, haz edirem bugün bir sorum var. Sana da sorum izni var ise.
1: Tamam, eşittim.
0: Başı sıkıştırınca.
1: Birinci Allah'a selam Allah'ımla. Sonra kardeşlerimle.
0: Allah yokluklarını göstermesin, ömürler uzun olsun ya Rabbi.
1: Kimseni kimseye Allah söz etmesin. Memnunum senden.
0: Çok teşekkür ederim Yakup babası. Hemen güzel bir mani hazır edirem. Menden de evladıma armağan olsun.
1: Sağ olasın, var olasın.
0: Allah'a emanet ol. Hoşça kal.

0: Adana sıcak derler, hele kardeş gel gidek. Kerkük'e gelin efendim, Kerkük daha sıcak. Evet, havalar bir tam dirik serinlerdi, güneş yandırır bizi. Ben kızıma uşağıydı dedim, anne dedi çok sıcaktı dedim, güneş çok sevir bizi. Ama büyük oldukça anladı ki Irak'ın sıcak bir ülke olduğunu. Evet efendim, tekrardan sabahınız hayırlı olsun diyelim. Yakup babasının telefonundan sonra güzel manini hemen hazır ettim. Hiç bekletmeyeyim özünü. Bizden kendisine ve ailesine armağan olarak gelsin. Yakup babası cevap verdi. Dedi ki ben ilk önce Allah'a sığınmam, sonra da kardeşlerime telefon ederim dedi. Sizlerin cevaplar nerede belki Liran?
1: Sen kimsin peki? Parolayı söyle.

Efendim, uyan kızım uyan, ay kız, çok sevdiğimiz bir manide bir dakika. Şimdi hazır bunu dinlemişken bir mani daha hazır ettim. Şimdi hadi birlikte dinleyelim bir Azeri manide.

Kızım kızım nazlı kızım. Çok sevdiğim bir maniydi. Haz ettim sizlerle yaşadım özünü. İnşallah beğendiniz.

Şimdi efendim, hani bizim bugünkü sorumuz neydi? Başımız ilk sıkıştığında özümüzü bir sorunda hissettiğimizde ya da bir anımızda aradığımız ilk kişi kimdi? Cevaplar gelmeye başladı. Sabahher, aradığım ilk kişi kayınbabam oğlu Doktor Mehdi demiş. Doktor Bey, çok teşekkür ederiz cevabınız için. Allah birlik beraberliğinizi bozmasın ya Rabbi.

Efendim indi, kimse demezsin. Behan, benim oğlum var, onunla ilgili şarkı yok mu? O da var. Ben indi. İlk önce kızlarımıza, prenseslerimize bir mani hazır ettim. İndi de güzel böyle oğlunuza söyleyebileceğiniz güzel şarkı var. Ama sen...

Annelere armağan olsun efendim. Şu anda yemek hazır yedisiz, kap yakısız, ev temizlisiz, bize eşidisiz. Evlatlarınıza armağan olarak gelsin. Allah evlatlarımızın ömrüne bereket ve mutluluk katsın inşallah.

Evet, kimsenin gövlü kırılmasın. İlk önce böyle kızım kızım dedik madem, oğlanlarımız için, evlatlarımız için de bir mani armağan etmiş olağın. Evet efendim, günün sorusu dedik ki, başı sıkıştığında ilk kime telefon edersiz? Doktor Mehdi az önce dedi, kayınbabama telefon ederim. Yakup babası dedi, kardeşlerime telefon ederim. Peki sizler kimlere telefon edersiniz? Cevaplarınızı beklerim.

Bugün bir haber okudum, hemen sizlerle paylaşayım. Şimdi haberde şöyle diyordu, diyor ki biz neden esniyoruz? Hani biz diyoruz ya, uykumuz geldiği için esniyoruz, hep böyle biliniyor. Ama aslında uykumuz geldiğinde uyanık halimizde yorgunluk, vücudun uyanık kalması için verdiği tepkiler arasındaymış. Ama ilginç tarafı da biri esnerken de bizi otomatik olarak zihnimiz esneme ihtiyacı duyuyor. Hatta esnemeyi dinlerken bile yine bir esneme ihtiyacı duyuyoruz.

Şimdi biri esnediğinde bizim esnememiz beynimizin karşısındaki davranışı otomatik olarak taklit etmesinden kaynaklanıyor. Yani buna bulaşıcı esneme deniliyormuş. Yeni aşkım. Yani uykunuz gelse gelmese biri karşınızda esnediğinde ya da bir esneme duyduğunuzda beyniniz onu taklit ediyor. Ama bu sizin uykunuz geliyor anlamına gelmiyor. Beyin otomatik olarak taklit ediyor ve buna bulaşıcı esneme deniyormuş. Çok hoşuma gitti bu haber. Hemen paylaşmak istedim. Benim de

Radyolarını yeni açanlar 0770 131 34 61 numarasında ben sizi bekliyorum. Başkent Bağdat, Tel Afer, efendim Musul, Erbil, Kifri, bütün Beyat köyleri, efendim Mendili'den Tel Afer'e kadar sesimizin ulaştığı her noktaya günaydın diyelim. Tabii ki bizleri yurt dışında dinleyen dinleyicilerimizi de unutmuyoruz. WhatsApp hattımızdan bizlere katılabilirsiniz. Yurt dışından bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize, gurbetçi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hayırlı sabahlar diyelim efendim.

0: Telefon bağlantımız var. Alalım ve alo diyelim. Alo.
1: Alo. Günaydın.
0: Günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Allah razı olsun. Teşekkürler.
0: Nereden telefon ediyorsunuz bize?
1: Ben Bağdat'tan telefon açacağım.
0: Başkent Bağdat'tan. Aa, baştan gözlerine o zaman. Hoş geldiniz. Adınız nerede?
1: Teşekkürler. Allah razı olsun. Allah razı olsun.
0: Adınız nerede?
1: Adım Muhammed.
0: Muhammed babası. Bir de hoş geldin tamam. Başım gözüm üzerine Muhammed babası.
1: Sağ olasın.
0: Muhammed babası, bugün bir sorun var idi. Çok özür dilerim, lafı şekerden kesirem. Dedim ki başımız ilk sıkıştığında kime telefon edersiniz? Senin için böyle bir adı var. Kime telefon edersen başımız sıkıştığında?
1: Allah'ın başım sıkıştığında ben Allah'a dönmem bir bidayeten.
0: Elhamdülillah.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Ondan sonra sıkıntım olsa ben kardeşlere dönmem bazen. Kardeşler bize yakın olur.
0: Allah ömürlerine uzun olsun.
1: Kardeşlerimizdi. Büyük kardeşim var, benden küçük kardeşlerim var. Her vakit durmuşuz onlardan, özler de duralar bizimle bir böyle günde.
0: Maşallah. Allah saklasın ya Rabbi. Ömürlerine bereket düşsün inşallah.
1: Allah razı olsun. Sağ
0: buyurun, istediğiniz bir mani varsa bir yerde eşitlerin Muhammed babası.
1: Sıradaki manilerden bıraksın tamam olur. Çok teşekkürler. Sizi de telefonunuza.
0: Bülent Ersoy'dan bir mani istedi Muhammed babası.
1: Allah'a nedirem size, kardeşlerime, ehlatına. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Sağ ol, var olun. Allah razı olsun.
0: Muhammed babası, biz kapatmadan önce Bülent Ersoy dedi. Çünkü sesi o an gitti. Kusura bakma.
1: Yani, tamam, ben sonra kullandığım zaman onun için sesi yediriyorum. Almanya yediriyorum kardeşlerime.
0: Evet.
1: Bazılarıma, arkadaşlarıma. Hı-hı. Hapsi çıkan eline. Sana da Almanya yediriyorum. İzadaki arkadaşlara hapsizlerime yediriyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun.
0: Biz teşekkür ederiz Muhammed babası. İyi sürüşler dileyelim sana. Baştan göz üzerine gelip sen. Başkent Bağdat'a da saygılarımızı, selamlarımızı iletelim. Bu arada efendim, başkent Bağdat'ta araba sürmek gerçekten çok zordu. Yani öyle bir trafiği var. Öyle bir trafiği var. Ne İstanbul'u ne Ankara'sı. Öyle bir trafiği var. Şoför kardeşlerimize ya da şu anda araba süren bütün kardeşlerimize, hanımlara, beylere iyi sürüşler dileyelim efendim. Allah yardımcınız olsun.

Ben de özledim, ben de dediğiniz kim var? Kimi özlediniz son günlerde? Ben bazı arkadaşlarım var, şu anda Kerkük'teyim, onlar Erbil'de, onları çok özledim. Siz kimi özlediniz? Var mı özlediğiniz birim? Efendim, şimdi güzel bir Bülent Ersoy şarkısı var. Şu anda bizleri araç içinde dinleyen bütün arkadaşlarımıza armağan olarak gelsin. Özellikle de Muhammed babasına, ailesine armağan olsun bu şarkı. Umarım gölünüze göre ol efendim. Bu şarkıyı hiç bölmeyeyim. Bırakayım bu şarkıyla baş başa sizi, sonra konuşalım, olur mu?

Yolun ecel olsa korkmam geçerim. Yeter ki, yeter ki sevgilim. Yeter ki sevgilim, ben bu aşk ile dünyanın kahrını çekerim. Evet efendim, güzel bir şarkı. Başkent Bağdat'tan bizleri arayan Muhammed Babasay aslında eşittik ve kendisine de armağan ettik. Ben gölümden bir türkü geçti sizlerle paylaşmak istiyorum.

Şimdi burada diyor ki kınıfır bed rengi olur, yani karanfil güzel renktir. Yani sözün bütünü karanfil güzel renkte olur demek istiyor. Çok güzel bir türküdür.

Karanfil bedrengi olur, aşka düşen denge olur. Çok güzel bir türküydü. Sorumuzun cevabı gelmeye başlıyor efendim. Ali demiş ki... Ah, mesajı gitti. Diyor ki abla, sorunun cevabı amentü billah, inanan insanlarız. Öncelikle Allah'a gözümüzü koyarız. Sonra da kardeşlerim diyeyim. Ellerin üstünde tuttum da ne oldu? Allah uzun ömürler versin. Beni sonunda. Bugün ne dedik? Dedik ki baş sıkışığında ilk kime telefon edersiniz? Eşimize, dostumuza, yani babamıza, nenemize, halamıza olabilir, dayımıza ya da en yakın arkadaşımıza, kimlere telefon edersiniz?

Zeynep Almanya'dan sürekli bize yazan takipçilerimizden. Günaydın Merve Hanım. Günaydınlar Zeynep'ciğim, hoş geldin, sefalar getirdin. Demiş ki ben hemen başım sıkıştığında anneme telefon ederim. Hele bizim gibi gurbette olanlar ya anneyi ya babayı arar demiş. Allah bir an önce kavuştursun Zeynep. Almanya'dan bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize günaydın demiş olalım efendim.

Evet, devam edelim efendim. 0770-131-34-61 telefon numarasıyla. Başkent Bağdat olmak, başta olmak üzere bütün Türkmen elden telefonlarınızı bekliyorum. Hazredrem Selsözü'ne eşidim. WhatsApp'tan da bana telefon edebilirsiniz. Mesaj yazabilirsiniz. 0770-131-34-61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz efendim. İndi gelen bir konumuz var bugün Seleşah'ın. İlginç bir bilgimiz var.

Şimdi çilek, çilek meyve midir, sebze midir? Böyle bir tartışma var. Şimdi çileği biz burada diyoruz farolla, biz Türkmenca nedir özüne? Bana mutlaka yazın. Türkmenca çileği nedir? Merak ettim, yazın. Şimdi bu arada çilek ne meyve sayılı ne sebze sayılı. Hatta yalancı meyvedirler buna. Evet, mene de meyve gibi gelir. Yani meyve olmalıydı, sebzeyle alakası yoktu gibi gelir. Ama uzmanlar böyle demir.

Şimdi uzmanlar dedi ki yediğimiz o kırmızı kısım çileğin, yani faraulanın aslında çiçeğiymiş. O çiçeği bölümünü biz yiyoruz. Üzerindeki o noktalar var hani böyle. Sarıdılar bazen böyle, rahatsız eder hatta. O küçük noktalar da meyveymiş aslında. Ya hepimiz yanlış bilirmişiz. Uzmanlar bu yüzden çileğe yalancı meyve adı veriptiler. Çünkü çilek sebze olarak geçmesi lazımmış. Fakat genetiğinden dolayı yalancı meyve olarak geçirmiş efendim. Şimdi çilek sevenler. Ben de çok şaşırdım bu arada okuyandım. O yüzden hazettim, hemen doğru kaynaktan araştırım. Hemen sizinle paylaşayım. İnşallah hoşunuza gitti.

Efendim, güzel Meryem'izin ardından güzel bir mesaj geldi ve bir istek geldi. Hemen bekletmeden verağın. Başkent Bağdat'tan Ali Paşaoğlu efendim soruma da cevap verdi Feraule ile ilgili ve bir şarkı istipti. Baştan gözlerine hemen seve seve şarkımızı verim Ali Bey. Güzel şarkımızı birlikte eşdağın o zaman. Başta Ali Bey'e, daha sonra da Başkent Bağdat'ta bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimize armağan olsun efendim.

Efendim, başkent Bağdat'tan Ali Bey'in isteği üzerine bu güzel şarkıyı dinlemiş olduk. Şimdi diğer istek şarkımıza geçmek istiyorum. Geçmeden önce bir telefon bağlantımız var. Kapandı. Tamam, tekrar dönüş yaparız efendim. Tekrar arkadaşımız umarım bizi arar. Şimdi bir başka mesajımız var. Yine başkent Bağdat'tan okuyalım. Türkmen FM Radyosu'nun tüm dinleyicilerine günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldin Mustafa. Sefalar getirdin. Hakkı Bulut, Köyüme Dönüyorum şarkısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şarkıyı Türkmen FM Radyosu'nun tüm dinleyicilerine armağan ediyorum. Kardeşiniz Mustafa Sakar, sevgiler, selamlar, başkent Bağdat'tan demiş. Baştan göz üzerine hemen manevi hazır ettim. Çok teşekkür ederim bu güzel mesajın için. Başkent Bağdat'a tekrardan sevgilerimizi iletelim efendim ve bu güzel şarkıyı birlikte dinleyelim.

mutlu idik kil topraklarla aranırken saçlarımız. Dam evlerde de huzurluyduk, belki yoktu köşkümüz ve de yalımız. Meğer cennet diye bizi cehenneme göndermişler. Burada her gün yitip gider bir parçamız, bir yarımız. Vay anam, vay vay vay vay.

Evet efendim, güzel şarkımızı da dinlemiş olduk Mustafa arkadaşımızın isteği üzerine. Şimdi başka bir mektubumuz var, hemen okumak istiyorum. Sebahher Hatun, bir şarkı armağan edirem. Ahmet Vacit'ten istirem. Armağan olsun. Önce size çok teşekkür ederim. Sonra bütün Türkmen eliye, baştan gözlerine keşke adı uzda yazsaydınız. Hemen hazır ettim Ahmet Vacit'ten bir mani siz için. Murat kardeşim, baştan gözlerine mani hazırdı.

Evet efendim, güzel şarkımızı da dinliyoruz. Yine başkent Bağdat'tan istenilmişti. Bütün Türkmeneli'ye, Musul, Bağdat, Kifri, Telefon Arvuzu, Belkirem, Beyat Köyleri, Duzkurma, Tu, Teze, Altınköprü, Hepuz'un telefonlarını Belkirem efendim. Hepuz'a saygılarımı, hürmetlerimi iletirem, özellikle yurt dışında olanlara. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz. Bize WhatsApp'tan telefon edebilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Derttir arkadaşım. Ali Diri, mani unuttu abla. Hayır Ali, unutmadım. Olur mu öyle şey Ali Köprülü kardeşim? Sadece istadığı maninin başka bir versiyonunu arıyorum. Açıkçası onu vermek istemiyorum. Pek uygun olmuyor böyle şarkılar vermem. Ama ben sana bir ayrı şarkı hazır ettim. Eğer istirsen onu veririm. Bir başka mesaj gelmiş. Merhabalar, ben Fatma Gül. Mavi Mavi şarkısını istiyorum. Size ve bütün dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim Fatma Gül. Ben de sana armağan edeyim o zaman. Ve sorumuzu sana sorun Fatma Gül. Başı sıkıştığında ilk kime telefon edersen yaz bakalım cevabını.

Bu arada Mustafa arkadaşımız başkent Bağdat'taydı. Bizi dinle Mustafa Sakar. Güzel bir emoji de yollayıptı. Biri Türkmen Aspabı gelip yazıp da eyvallah. Eyvallah efendim bizden de size. Göstermiş de konumunu canlı konumda yollamış. Başkent Bağdat'ta olduğuna dair. Baştan gözlerine hoş geldin sana.

Fatma Gül'e sordum, dedim başım sıkıştığında kime ağrısan cevap versen de bana. Deyipti ki benim için en değerli insan babam. Kendi hayatımdan bile daha kıymetli, onu ararım demiş. Babana uzun ömürler dilerim Fatmacığım.

0770 131 34 61 telefon numarasıyla efendim bize ulaşabilirsiniz. Telefonlarımızı belki mesajlarımızı WhatsApp'tan telefon edebilirsiniz ya da normalden

Efendim, saat 9'dan size günaydın dedim. Programım devam edir. Bugünün sorusu da neydi? Başınız sıkıştığında ilk kime telefon edersiniz diye sormuştum. Bu arada Altınköprü'den güzel bir mesaj geldi. Selamünaleyküm, bir şarkı istiyorum. Ebru Gündeş'ten Söyleyin şarkısı. Sizlere armağan olarak gelsin. Ben Bilal Altınköprü'den deyipti. Baştan gözlerine hoş geldin, sefalar getirdin kardeşim. Sana de soralım. Başı sıkıştığında ilk kimi arsan? Yaz bakalım cevabı ve güzel manevi de işler.

0: Evet, Bilal'den sorumuzun cevabı geldi. Diri başım sıkışsa kimseye demem, içime atarım. Başım hiç sıkışmasın o zaman. Biz de buradayız. Bize de telefon edebilirsin Bilal.
1: Hep isyankar, hep mutsuz.
0: Radyolarını yeni açanlara tekrardan günaydın diyelim efendim. Mutlu sabahlar diyelim. Saat 9'da ben açılışı yaptım. Günü başlattım efendim. Ama programım saat ortalama 11'e kadar devam edecek. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla da mesajlarınızı bekliyorum. Telefonlarınızı bekliyorum.

Efendim, güzel bir şarkı daha hazır ettim sizlere. Bu biraz eski bir manidi. Çok seveni var. Ben de çok severim. Bakalım kimlerin yadına gelir bu mani. Dün mani hazırlarken tesadüf eseri aklıma geldi. İstirem kimindi? Ya Rabbi yadıma düşsün. 2-3 kelimesi yadımda da kalan yadımda dövgü. O kadar düşündüm sonra yadıma geldi. Dedim o zaman yarına saklayayım. Dinleyicilerimle beraber dinlerim.

Bu eski bir mani de bilen birkaç kişinin mutlaka yadına düştü, yadına geldi. Gerçekten güzel bir maniydi. Murat gelmiş, Murat Gedik. Hoş geldin Murat. Günaydın Merve Hanım, iyi yayınlar dilerim demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin Murat. Nasılsın? Murat Gedik A değil mi? Baştan gözlerine geldi sen. Bilal de bize emoji göndermiş. Kardeşim kalpten söyledik. Çok teşekkür ederiz. Ali, o istediği manini bana ad olarak yazsa çok memnun olan Ali Köprülü. 0770 131 34 61 numarasıyla telefon edebilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz. Murat, bugünkü sorumuz başlığı sıkıştığında ilk kimi arasan oldu. Sen kimi arasan? Cevabını bekliyorum Murat.

Evet efendim, mesajlarınız geliyor. Ali benden bir şarkı istemişti. Sabah o şarkıyı bulamadım, aradım. Şimdi kendisi yolladı bana bir Arapça şarkının Türkçe versiyonu. Evet, bir Arapça şarkının Türkçe versiyonu. Birlikte dinleyelim. Bizden Ali'ye gelsin. Hoş geldiniz efendim. Günaydın, hayırlı sabahlar kardeşim. Sizin enerjinizi Konya'dan alıyoruz. Kolay gelsin sizlere. Ahmet Hattat, hoş geldin Ahmet kardeşim. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Şu anda atölyede bizleri dinliyorsun diye düşünüyorum. O yüzden kolay gelsin diyeyim sana kardeşim.

Maşallah ya, Ahmet bir çalışmasının fotoğrafını göndermiş. Hattat olmak da iyi bir sanattı. Yani gerçekten Allah vergisi de ses, yazı yazmak, göz rengi. Bakın mesela şimdi kameramanlık bile bir gerçekten Allah'ın verdiği özel yeteneklerden, o rengi ayarlamak falan. Maşallah kardeşim, emeğine sağlık. Çok güzel, ellerine sağlık.

Ali seni beklettim ya, ama çok sevdiğim bir şarkı. Ben Arapça versiyonu çok seviyordum. 2-3 şarkı var bu isimde. O yüzden böyle beklettim seni, kusura bakma. Şimdi başka bir istek vardı. Biraz duygusal olduk. Hayırdır, ne oldu böyle? Olsun, hadi canımız sağ olsun. Murat Gedik demiş ki, benden küçük olan kardeşimi ararım, uzun ömürler dilerim. Dostunuz, muhabbetiniz, kardeşiniz hiç bozulmasın. Ben tek çocuğum, abim ya da ablam yok. Estağfurullah, Ali, olur mu öyle şey, kusura bakma, biraz geç oldu. Ama sizler benim kardeşimsiniz. Ama kardeş aramana nasıl bir duygu olduğunu maalesef bilmiyorum. Çok günahım bu konuda. Doğrusu.

Şimdi hazır böyle duygusal moda geçmişken bir İbrahim Erkal isteği var. Onu da bekletmeyelim efendim, verelim. Bunu saymıyorum. Ya çok güzel diyor ki, bunu saymıyorum, bunu saymıyorum, bir daha gel ne olur gel, sana doymuyorum, sana doymuyorum, sensizlik ömre bedel. Benden sizlere armağan olarak gelsin.

0770-73-34-61 telefon numarasıyla bize telefon edebilirsiniz. Derdim var, tasam var, istediğim bir şarkı var, düşüncem var diyorsanız Merve sizi bekliyor efendim.

0: Bir telefon bağlantımız var. Alo diyelim. Alo. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ ol. Canlı yayında değilim, doğru?
0: Yok, canlı yayındasın şu anda.
1: Marva Hanım, canlı yayındaysam şarkısıyım. Dergilsem bir sorun var idi.
0: Canlı yayındasan baştan gözlerine bir şarkı iste. İstersen de sonra telefon ile ben bir sorunu var ise halledim senin için.
1: Okey. Biz Baha'dan bir şarkı istiyoruz.
0: Baha'dan baştan gözlerine. Kimlere armağan olsun?
1: Baha Nedim'in bütün arkadaşlarıma.
0: Evet. Bu kadar.
1: Sizlere.
0: Teşekkür ederim. Peki, kapatmadan önce ben sana bir soru sorayım. Başım sıkıştığında ilk kime telefon ediyorsan?
1: İşten dolayı yoksa
0: ya,
1: normal?
0: Normal iş, yani bir müşküle olur, ürəgi sıkıldı. İlk kim yadığı düşürüp telefon edesen?
1: Hanım.
0: Oo, Allah saklasın yarabbi özünü.
1: Sağ ol.
0: Hoşça kal, kendine iyi bak. İstediğin bir şey var ise programdan sonra ara, ben cevap veririm sana. Başım gözüm üzerine, emredesen.
1: Bir programda bir şey duydum sizden. Onu izahını istedim ve bildirim size. Neyse sonra aramıştım.
0: Tamam, baştan gözlerine. Çok teşekkür ederim. Hoppa. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.

Arkadaşlar bu kadar yeterli de. Duygusal, daha fazla duygusal devam etmeyeceğim. Konumuz da duygusallığa müsaitti bugün. Neden bu kadar duygusal şarkı istediniz benden? Neyse canınız sağ olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam demiş diyelim. Suzan'a, Suzan Muhtar. Efendim Serkan Kaya'dan bir şarkı sizlere, tüm dinleyicilere, özellikle de Sidre'ye ve Muhtar Gazi'ye armağan edirəm deyibdi. Baştan gözlerine hoş gelipsen Suzan Muhtar. Hemen hazırladım. Murat Gedik de demiş ki biz senin aileniz, kesinlikle öyle, iyi ki varsınız, çok teşekkür ederim bu güzel samimiyetinize.

0: senin benden ayrı.
1: Arkadaşlar bugün konu konuyu açtı, şarkı şarkıyı, telefonlarınız falan derken konularımız böyle kaldı. Neyse böyle devam edelim. Bugün de böyle olsun, yeter ki sizlerin gönlü olsun. Son yarım saat, programın son yarım saatindeyim efendim. 9'da günde günü başlatıyorum. Mesajlarınız, telefonlarınız ve konularımızla güne güzel bir şekilde başlıyoruz. Bugün konumuz duygusal mıydı, böyle mi hissettik bilmiyorum ama bayağı duygusal şarkı dinledik. Biraz hareketli şarkılar hazırlayacağım. Ama bir bahar şarkısı da var. Bir dakika, onu da hazırlayalım unutmadan.

Efendim, bugün Bağdat dinleyicilerimiz çok aktif, güzel mesajlar geliyor. Çok teşekkür ederim. Bütün Türkmeneli bölgelerinden de aynı aktifliği bekliyorum. Severiz biz. Telefon severiz vallahi. Sesinizi duymayı severiz. Şimdi bir Baha isteği vardı. Baha'nın hareketlisi de vardı. Bu şarkı varken ben size nasıl hareketli vereyim? Beraber dinleyelim. Kutupta yaz gibi özledim seni.

seni. Özdemir Asaf'ın bir sözünü hatırladım. Aşk görmekten çok özlemeyi sever, dokunmaktan çok düşlemeyi ve aşk öyle haindir ki nerede imkansız varsa gider onu sever. Hiç sesin gel. Öyle değil mi sizce de?

0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Artık izninizle duygusal moddan çıkalım efendim. Güne güzel başlayalım. Haftanın ortası, bu duygusallık nedir üstümüzden bir atalım ya. Bugün duygusal şarkılar istediniz. Elbette ki çok güzel. Hepinize teşekkür ederim. Ama ben böyle sizler için hareketli şarkılar dinletmeyi seviyorum. Güne neşeli başlayalım. Çünkü hepimizin kendine göre mutlaka sorunları var, kafa karışıklığı var. Çok normal. Hepimiz insanız, olabilir. Bunları bir üstümüzden atalım istiyorum. Hani sabaha ne kadar enerji dolu başlarsak öyle devam eder ya, işte o enerjiyle başlayalım istiyorum. Yoksa ben sizden daha fanatiyim arabesk konusunda da. Çaktırmayın şimdi aramızda. Can hamurumu benim için doğurmuş canım seni. Murat Gedik, bugün bir şarkı istemedin, vereyim mi ben? Senin için bir şarkı. Kimler şarkı istemediyse yazsın. Uzun bir mesaj geldi, bakalım kimden geldi. Programlarımızın devamlı arkadaşlarından Ersan Sorani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hoş geldin Ersan. Nasılsın? Günaydın demiş. Bana da sormuş nasılsın? Ben çok iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Feyruz'dan bir şarkı rica ediyorum. Bu şarkıyı Türkmen FM çalışanlarına, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyicilere ve arkadaşlara ithaf ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize güzel günler dilerim. Kardeşiniz Ersan Sorani. Başım gözüm üzerine. Hemen hazır ederim Ersan.

Evet, bugünkü sorumuz neydi? Başınız ilk sıkıştığında kime telefon edersiniz? Annenize, babanıza, eşinize, kardeşinize, bacınıza, yeğeninize yahut bir arkadaşınıza dedik ki kime telefon edersiniz? Bize hemen cevaplarınızı yazın dedik. Şimdi Ersan kardeşimizin isteği üzerine istediği şarkıyı dinleyelim efendim. Feyruziya gerçekten kraliçe. Eşsiz bir sesi var. Sizleri bu şarkıyla baş başa bırakayım. 0770 131 34 61 telefon numarasında hatırlatmış olayım.

Evet, Ersan kardeşimizin isteği üzerine güzel şarkımızı Feyruz'dan dinledikten sonra şimdi sıradaki istek şarkımıza geçelim. Murat Gedik demiş ki madem bugün duygusal geçti şarkılar, ben de Kayahan'dan bir şarkı istiyorum. Merve Hanım, sana armağan olsun ve bütün dinleyicilere armağan olsun. Başım gözüm üzerine, hemen hazırladım, umarım beğenirsin. Kış gelmeden hepimizi bir duygusallık sardı. Sonumuz hayırlara vesile olsun.

0: Murat, umarım beğendin. Umarım gönlüne göre oldu bu şarkı. Evet, bugün neler konuştuk? İlginç bilgilerimiz vardı esneme ile ilgili. Onun haricinde bir telefon bağlantımız var. Bir saniye hemen alayım bekletmeden. Aa, gitti. Tekrar umarım arkadaşımız arar. Onun haricinde çilekle ilgili bir bilgimiz vardı. Çilek yalancı meyve çıktı en sonunda. Telefonumuza bir alo diyelim. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Hayırlı sabahlar diyelim size.
0: Size de hayırlı sabahlar olsun efendim. Nereden telefon ediniz bize?
1: Karşı Balbaryon'un.
0: Baştan gözlerine. Adınız nerede?
1: Sayın Hamantı.
0: Hoş geldiniz bir daha efendim. Buyurun.
1: Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İlk önce de ama tebrikler ama zamansız güzel besteler, güzel şarkılar bizim sarıklarımıza göre yetiştiriyorsun.
0: Emre edasız.
1: Buradan da sağlık selamım var. Bütün Kadir'e.
0: Teşekkür ederiz.
1: Vallahi benden olduysan ablam eğer bir şarkı sıram Ahmet Kaya'dan olsun.
0: Başka bir mani istesav oğlu.
1: Başka bir mani o zaman ben sayaramazım. İnfanın şeyine yani olsun.
0: Yönetmen de olsun. Yönetmen de ben ama.
1: Hayır, ben de sen sana.
0: Bale,
1: ya, tamam, o zaman sana
0: ben sana
1: evden olsun.
0: Tamam, bir sene güzel mani hazır edeceğim. Emre edesen başım gözüm üzerine.
1: Yok, sağ olasın. Allah
0: kimlere armağan olsun.
1: Armağan Edremez'in, Armağan Edremez'in ilk önceden sizlere, sonra küçük kızıma benine, o bütün sahih kosterlere, küçük doğrusu özümü sahih kosteri, bana diyorum da.
0: Tamam.
1: Bütün sahih kosterler arkadaşlarım armağan ederim.
0: Tamam. Allah yardımcınız olsun. Allah da kızı versin.
1: Sağ ol.
0: Kızı benimle de yanağından öperem. Bes bir sorun var idi sana. Başım sıkıştığında kimi arasan?
1: Ben ablam.
0: Sorun var idi sana. Başım sıkıştığında kimi arasan?
1: Haklısın.
0: Bugün bir sorun var idi. Dirdin başı sıkışanda ilk kime arasan, telefon edesen. Sen kime telefon edesen?
1: Vallahi ben akit değil kardeşime.
0: Allah saklasın özünü o zaman. Allah saklasın.
1: Onlar bağlar her zaman dururlar. Yani hamdolsun Allah'a. Naim oldu sorular dururlar bağlar.
0: Hamdolsun. Allah saklasın özünü.
1: Sağ olun. Allah sizi saklasın cümlemizden.
0: Hepimize. Baştan gözlerine geldi. Sağ manimi olasın. Hemen sağ hazır olasın. Ederim. Baştan gözlerine. Hoşça kal. Allah'a emanet ol. Efendim bugün biz de yolda gelirken bir koster gördü yine. Arkadaşımız dedi ben koster saykıyorum. Gerçekten işler çok çok zahmetli. Allah yardımcıları olsun. Bol kazançlar Allah nasip etsin. Ulaşım gerçekten zor. Ulaşım işinde çalışmak zaten çok zordu. Bu minibüs olabilir, otobüs olabilir, taksi olabilir. Gerçekten en zahmet işlerden biriydi. Allah yardımcıları olsun efendim. Bu arada inşaatta bizi çalışıp dinleyen çok arkadaşımız var. Onlara da Allah kolaylık versin diyelim efendim. Size de günaydın diyelim. Saygılarımızı, selamlarımızı iletelim. Allah size güç kuvvet versin. Şimdi ben unudandam, bazılarına merhaba yolluram, salam yolluram, bazılarına yollamıram, unutmuram aslında. Hani çok konu olur, çok selaşıram. Arada unutursam da kusura bakmamın, itab edirler benden. Mesela sanayide dinleyen arkadaşlarımız var, hemen itab edirir. İşçi arkadaşlarımız var, itab edirler. Bunlar tatlı itablardı, başım gözüm üzerine, seve seve dinlerim ve uygularım. Başım gözüm üzerine gerçekten mutlu olurum hatta. Size de selamlarımızı gönderelim efendim.

Efendim, Benin babasında fazla bekletmeyin. Bizden Ahmet Kaya istemişti. Ben bir Ahmet Kaya manisini özü için başka bir isimden vereceğim. İnşallah gövlüne göre oğlu Mehmet Erdem'in sesinden Kum Gibi Efendim. Birlikte dinleyelim. Bu arada 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize alabilirsiniz. İstediğiniz mani var ise sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Soruma cevap verebilirsiniz. Bugün sorduğum soru, başınız sıkıştığında ilk kime telefon edersiniz?

0: Bir telefon bağlantımız var, bekletmeyelim, alalım. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Alo. Alo.
1: Hayırlı sabahlar.
0: Günaydın, hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldunuz.
0: Necasız?
1: Allah razı olsun sizden.
0: Baştan gözlerine gelmiş. Nereden telefon ediniz?
1: İş yerinden.
0: İş yerinden. Adınız nerede?
1: Adım Yusuf Babası.
0: Yusuf Babası. Başım gözüm üzerine Yusuf Babası. Hoş geldin.
1: Başım ağrım. Hoş gördüm. Allah razı olsun. Bir şey armağan edebildik. Zahmet
0: elbette,
1: olmaz.
0: Elbette. Buyurun lütfen.
1: Zahra'nın şarkısından Işıklar Altında. Mesela cam var. Sonuna kadar uyarız.
0: Kimin şarkısı? Sessiz alabilmedim. Kusura bakmayın.
1: Zahra'nın şarkısını.
0: Hı hı. Belli. Kimlere armağan olsun?
1: Armağan olsun. Sizlere, kadirlere, oradaki arkadaşlara, bütün düşman milletine.
0: Baştan gözlerine. Peki Yusuf Babası, bugün bir sorun var idi. Hazır edirem sana da sorum. Oğlu?
1: Buyurun.
0: Yusuf Babası, bugünkü sorun belaydı. Dirdi başı sıkıştığında ilk kime telefon edesen? Sen kime telefon edesen Yusuf Babası?
1: Vallahi ben çokluk hanıma ederim.
0: Ne güzel. Allah ayırmasın ya Rabbi.
1: Amin.
0: Maşallah. Maşallah. Çok teşekkür ederim Yusuf Babası.
1: Sağ olun.
0: Menüyü de hazırladım. Baştan gözlerine emredersiniz. Ne demek?
1: Ne demek?
0: Teşekkür ederim. Yeter
1: sonuna kadar Marva Hanım.
0: Tamam, baştan gözlerini hiç kırmam bu hakikatimi. Baştan gözlerini.
1: Kurban gözü valla, babam baba.
0: Allah razı olsun, çok teşekkür
1: Allah'a
0: ederim. Allah'a emanet olun.
2: Şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme. Bıraktım.

0: savaşır.
1: Efendim, benim babasının isteği üzerine bırak da dolanayım ayaklarına, kum gibi kum gibi ezip geçme. Sonbahar damlardı damlarımıza, biz seninle sarılırdık. Mehmet Erdem'in sesinden dinledik.

Şimdi efendim Yusuf babasında daha fazla bekletmeyen bir ricada bulundu. Dedi ki şarkını sonuna kadar dinlemek istirem. İş yerinden size telefon edirem. Başım gözüm üzerine. Kırmayağın özünü iyi işler dileyelim. İyi çalışmalar dileyelim size. Buyurun Yusuf babası istadı uzman ne işlerin birlikte.

0: Hasreti.
1: Efendim, dinleyicimizin isteği üzerine şarkıyı hiç kesmedim. Sonuna kadar dinlemiş olduk. İnşallah gönlüne göre olmuştur. Şimdi ne yapalım? Son telefon bağlantılarımız, son mesajlarınızı alayım çünkü zamanım bitiyor. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize telefon edebilirsiniz. Bugün sizden ne sordum? Dedim başvuru ilk sıkıştığında kime telefon edersiniz?

başına sıkıştığında, bir derdiniz olduğunda ya da gerçekten yardıma ihtiyaç duyduğunuzda ilk kimin telefonu hemen aklınıza gelir ve onu ararsınız? Anneniz mi, babanız mı, eşiniz mi, kardeşiniz mi, en yakın arkadaşınız mı? Bugün o kişiyi konuşuyoruz. Sizin son zamanlarda ya da zor zamanlarınızda ilk aradığınız kişi kim?

Evet efendim, son şarkılarımıza doğru geçelim bakalım. Son şarkılar neler var, neler hazırlamışım sizler için. Bugün güzel konular konuştuk. Özellikle de Bağdat çok aktifti bugün. Kerkük de aynı şekilde. Bir telefon bağlantımız var, WhatsApp'tan alalım. Alo. Alo. Ah, telefon bağlantımız kesildi. Telefon eden arkadaşımız tekrar telefon eder inşallah. Yetişmedim özüne. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla WhatsApp'tan bana telefon edebilirsiniz. Yok.

Ali diyor ki abla burçlar burçlarda kalsın. Ali zamanımız kalmadı. Bugün çok aktifti dinleyicimiz. Sağ olsunlar, telefonlarını eksik etmediler. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Mesaj yazanların da eline yüreğine sağlık. Ve WhatsApp'tan yeni bir telefon geldi. Yetişmedim Özün arkadaşımız, kusura bakmasın. Hala eşitirse telefon etsin lütfen.

Efendim saat 9'da programı başlattık. Günaydın dedik sizlere. Telefonlarınızı, mesajlarınızı aldık, sorumuzu sorduk, sohbet muhabbetimizi ettik. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Yarın Allah nasip kısmet ederse yine aynı saatte aynı adreste buluşmak dileğiyle yarın sabah 9'da sizi bekliyorum. Güzel bir program sizi bekliyor. Özel bir konuğum var, Seyfi Azeri. Türk halk müziği, Azeri müziği bize canlı yayında söyleyecek bir bağlantım var. Çok güzel bir program yarın sizi bekliyor yine. Sizleri beklerim efendim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Son şarkımız benden sizlere armağan olsun. Telefon eden, mesaj yazan herkesin eline, üreğine sağlık. Allah'a emanet olun.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM,
3: Türkmen FM Kerkük frekansımız. 90.1
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a ulaştı. Başbakan Ali Zeydi, Amerika Dışişleri Bakanı'na hükümetin egemenlik gerekliliklerini tamamlama kararlılığını bildirdi. Zeydi, silahların anayasa ve yasa doğrultusunda devletin kontrolünde toplanması yönündeki adımların sürdürüleceğini yineledi. Bağdat ve Washington, Irak topraklarından saldırı düzenlenmesini engelleme konusunda anlaşmaya vardı. Bağdat, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısının düzenlenmesi için temel hazırlıkları tamamladı. Parlamento, akaryakıt kriziyle ilgili tavsiyelerin onaylanmasının ardından oturumunu çarşambaya erteledi. Petrol Bakanlığı, Türkiye üzerinden ihracatı artırmak amacıyla güney sahalarından Kerkük'e ham petrolü tankerlerle taşımaya başladı. İçişleri Bakanlığı, Salahattin İl'indeki güvenlik dosyasını önümüzdeki haftalar veya aylarda devralmaya hazırlanıyor. G7 Dışişleri Bakanları, İran'a Yemen'deki Husilere silah sağlamayı ve destek vermeyi durdurma çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Başkanı Donald Trump'la Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması yollarını görüştüğünü açıkladı. İngiltere, Husilerin saldırılarıyla mücadele kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek sağlamayı kabul etti. Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'deki gelişmeler nedeniyle bir haftada 680 kişinin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı. Lübnan, Hanifal görevinin sona ermesinin ardından Birleşmiş Milletler'den yeni bir uluslararası güç oluşturmasını istedi. Avrupa Birliği, Ukrayna'ya yönelik saldırıların sürmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımların devamında ısrar ediyor. Fransa, başkent Tahran'daki kültür merkezinin kapatılmasına karşılık vereceğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
5: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
6: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي عزم الحكومة على استكمال الاستحقاقات السيادية. الزيدي يجدد التأكيد على المضي بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون. بغداد وواشنطن تتفقان على منع شن هجمات من الأراضي العراقية. بغداد تستكمل المتطلبات الأساسية لعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية. مجلس النواب يرفع جلسته إلى الأربعاء بعد التصويت على توصية أزمة الوقود. وزارة النفط تبدأ نقل النفط الخام بالشاحنات من الحقول الجنوبية إلى كركوك لتعزيز صادراتها عبر تركيا. وزارة الداخلية تستعد لتسلم الملف الأمني في محافظة صلاح الدين خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إيران إلى وقف تسليح ودعم الحوثيين في اليمن. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يؤكد إنه بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب سبل إعادة فتح مضيق هرمز. بريطانيا توافق على تقديم دعم عسكري للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين. لبنان يطالب الأمم المتحدة بتشكيل قوة دولية جديدة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الاتحاد الأوروبي يتمسك باستمرار العقوبات على روسيا وسط استمرار الهجمات على أوكرانيا. فرنسا تتعهد بالرد على إغلاق مركزها الثقافي في العاصمة الإيرانية طهران. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
7: جد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
3: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

olsa sensiz yaramsa kalmaz. Aman aman eydan, aman eydan, sarkıdırsın felayın.

Merhabalar sevgili dostlarımız, hepinize hayırlı günler diliyoruz ve bu güzel günde de sizlerleyiz. Canlı yayında Nostalji Kuşağı programımızı sizlerle paylaşıyoruz ve güzel şarkılarımızı yine bu güzel günde de hep birlikte dinleyeceğiz. Hepinize hayırlı dinlemeler diliyoruz ve her şey gönlünüzce olsun.

Evet sevgili dostlarımız, sevgili müzikseverlerimiz nasılsınız diyoruz sizlere. İnşallah iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diyelim değerli arkadaşlar. Ve bu güzel günde ne diyoruz? İnşallah bu güzel günü güzel bir şekilde uyandınız. Sabahınız da güzel geçmiştir. Öğleniniz de, akşamınız da, geceniz de güzel geçecektir. İnşallah Allah'ın izniyle diyelim değerli arkadaşlarımız. Allah gönlünüze göre versin, sağlıklı, saatli, güzel yaşamlar diliyoruz bütün insanlarımıza inşallah. Ve Yüce Rabbimiz evlatlarımızı, eşlerimizi, annelerimizi, babalarımızı korusun ve uzun ömürler versin inşallah. Amin diyoruz. Evet sevgili Türkmen efendiler, eğer bugün programımıza katılmak isterseniz tabii ki de mesaj yoluyla ve şu an Facebook sayfamızdan görüntülü olarak bizleri izleyebilir, dinleyebilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz değerli dostlarımız. Ve tabii ki de bir kez daha tekrarlıyorum, bize şu an canlı olarak Facebook sayfamızdan, Türkmen efendim Facebook sayfasından izleyebilir, dinleyebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Ve şu an bizleri izlemekte olan ve dinleyen bütün dostlarımıza sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor. Hayırlı akşamlar diyelim çünkü saatlerimiz 1-12 dakika geçiyor. Akşama doğru ilerliyoruz değerli dostlarımız. Her şey gönlünüzce olsun. Ve hemen dilerseniz ilk nostalji şarkımızla başlayalım değerli arkadaşlarımız. Aşkın Nur Yengi'nin sesinden olacak. Sizler için ne diyecek? Çek babam çek diyecek bu dünyanın kahrını. Ve 2002 senesinde seslendirilmiş bu güzel şarkı. Dilerseniz sevgili dostlarımız hep birlikte dinleyelim. Özellikle siz Facebook'tan bizi takip eden değerli takipçi arkadaşlar. Size için de gelsin diyoruz bu güzel şarkı. Ve çekelim bakalım bu dünyanın kahrını hep birlikte.

Babam çek. Bu dünyanın kahrını çek babam çek. Tabii ki de çekeceğiz bu dünyanın kahrını da, güzelliğini de, her şeyi de. Her ne olursa olsun bu hayat yaşamaya değer sevgili arkadaşlar. Her zaman ne diyoruz? Bu kısacık hayatı güzel bir şekilde sevdiklerimizi kırmadan, incitmeden, birbirimizi üzmeden güzel bir şekilde yaşayalım. Hayat ona demiyor sevgili dinleyenler ve bizi takip eden Facebook sayfasından değerli izleyicilerimiz. Hayat ona demiyor diğerlerinin hayatıyla uğraşmak, başkalarını konuşmak, kendi hayatımıza, eşimize, çocuğumuza bakalım. Hayatımızı güzel bir şekilde yaşayalım. Çünkü kısacık hayattayız. Şimdi varız. Belki birazdan yokuz. O yüzden de bu dünyanın kahrını da çekeceğiz, mutluluğunu da hep birlikte çekeceğiz güzel bir şekilde inşallah. Ve bu güzel şarkımızı dinledik Aşkın Nur Yengi'nin sesinden. Ve şimdi de Hamiyetsizler için Şeytan Tüylü Yarim diyecek ve bu şarkıyı da 2001 senesinde seslendirmiş Hamiyet. Dilerseniz hep birlikte gidelim, dinleyelim.

Ve bu güzel şarkımızı Hamiyet'in sesinden dinledik ve Facebook sayfamızdan bakalım. Nazlı Terzibaşı özlüyoruz. İyi akşamlar. Teşekkürler sana da iyi akşamlar arkadaşımız. Geylen arkadaşımız Geylen Burhan. Merhabalar, hayırlı sabahlar diye yazmış. Hayırlı sabahlar diyelim. Aslında akşama doğru ilerliyoruz ama bazıları belki de geç kalkmışsınızdır uykudan. Sizler için hala gün yeni başlıyordur sevgili arkadaşlar. Ve dilerseniz güzel şarkımızı da dinleyelim. Hareketlendik güzel bir şekilde, güzel şarkımızı dinledik hep birlikte. Şeytan tüylü yârim dedik. Ve şimdi dilerseniz birazcık duygusala doğru ilerleyelim. Duygusal şarkımız kimin sesinden olacak? Tabii ki de bu şarkıyı Bergen'in sesinden her zaman dinledik. Ve şimdi dilersiniz Melek Mosso'nun sesinden hep birlikte dinleyelim. Kendi tarzı ve yorumuyla yıllar affetmez diyecek. Ve bu şarkıyı da 2022 senesinde seslendirmiş. Dilersiniz gidelim bu duygusal şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Herkese armağan olarak gelsin diyoruz. Özellikle de şu an sürüş halindeyken bize dinleyen sevgili sürücü arkadaşlarımıza ve Facebook'taki takipçi arkadaşlarımıza ve sizlere de armağan olsun sevgili dinleyenlerimiz.

kullara fetmez. Ve bu güzel şarkımızı dinledik, duygusal şarkımızı sizler için geldi sevgili müzikseverlerimiz. Ve şimdi de yine duygusal bir şarkı dinleyeceğiz. Canan Sabah'ın sesinden Koşar Gelirdim diyor sizler için. Ve bu şarkıyı da 1989 senesinde seslendirmiş. Çok eski bir şarkı. Daha o yıllarda sanırsam 2-3 yaşlarındaydım bu şarkı çıktığında. Bakın ne kadar nostalji bir şarkı, eski bir şarkı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım sevgili arkadaşlar. Canan Sabah Koşar Gelirdim diyor sizler için.

Bir haber göndersen koşar gelirdim dedi Canan sabah sizler için. Ve şimdi de dilerseniz güzel bir türkü dinleyeceğiz. Mahsun Kırmızı Gün sesinden olacak. Gözleri Fettan Güzel diyecek. 1994 senesinde seslendirmiş. Gözleri Fettan Güzeller sizler için gelsin. Bütün dinleyenlerimize armağan olsun. Evet sevgili dostlarımızla birlikte dinliyoruz. Sevgili Türkmen FM'ciler bu güzel türkümüze hep birlikte eşlik edelim. Özellikle tır şoförleri arkadaşlarımıza, taksici kardeşlerimize armağan olsun diyoruz. Hayırlı dinlemeler ve yolunuz açık olsun diyoruz bütün sürücü arkadaşlarımıza.

bize şer satan güzel. Ve bu güzel türkümüzü dinledik ve Facebook sayfamızdan yine Terzioğlu'na ne diyorsun? Sen hoş geldin. Sen bize deyip ki iyi yayınlar, hoş geldin gülüm diye yazıptı. Sağ olasın canım, sen de hoş geldin. Geç kaldı yoksan yine arkadaşımız olabilir, belki işi varmış birazcık geç açıpsan Facebook'u ve radyonu bizler dinleyipsen olsun yarın. Hoş geldi sıradaki güzel şarkılar o zaman sen armağanlar gelsin ve şu an bizleri takip eden dinleyen bütün arkadaşlar için gelsin yarın. Ve hayırlı akşamlar yarın şimdiden bütün dostlarımıza. Güzel türkümüzü dinledik, tüm hızıyla da devam ederiz güzel türkümüzü dinlemeye. Ve şimdi Alişan'ın sesinden Beyaz Gül, Kırmızı Gül, Güller Arasından geldi yarın. 2014 senesinde Alişan seslendiripti. Dilerseniz bunu da birlikte dinleyin. Armağan olsun iş başında çalışıp da bize dinleyen bütün çalışan arkadaşlarımıza hayırlı işler yarın. Bol kazançlı akşamlar, günler olsun. Hap buz inşallah.

Galip. Ve bu güzel türkümüzü dinledik sevgili arkadaşlar. Tabii ki de nostalji kuşağımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili müzik sevenlerimiz. Ve bir kez daha sonsuz sevgilerimizi iletelim. Radyolarını açıp bize dinleyen değerli dinleyicilerimize, özellikle de şu an Facebook sayfasından bizleri takip eden, izleyen bütün arkadaşlarımıza ne diyoruz? Her şey gönlünüzce olsun, en güzel şarkılar size için gelsin inşallah. Seçmiş olduğum bu güzel şarkıları beğeniyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. Tabii ki de seslendirilmiş tarihiyle birlikte sizlere söylüyorum. Sanatçının ismini ve şarkının ismini inşallah beğeniyorsunuzdur diye umuyorum değerli dostlarımız. Ve şimdi de yine güzel bir nostalji şarkı dinleyeceğiz. Tabii ki de tüm hızıyla programımızda güzel şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Semiramis Pekkan'ın sesinden Çöp Çatan adlı güzel şarkımızı dinleyeceğiz. 1973 senesinde seslendirmiş sevgili dinleyenlerimiz. Dilerseniz bu güzel nostalji şarkımızı da hep birlikte dinleyelim. Daha sonra güzel bir şarkı sizleri bekliyor. Hadi o da sürpriz olsun, söylemeyeceğim. Söyleyecektim şimdiden kimin sesinden olacağını ama söylemeyeceğim. Şarkımızı dinleyelim, daha sonra diğer güzel şarkımızı da size baş başa bırakacağız.

Ve bu güzel hareketli şarkımızı, Çöpçatan adlı şarkımızı dinledik. Ve şimdi de gelelim güzel şarkımıza. Duygusal bir şarkı olacak. Duygusal şarkı sevenler için gelecek bu güzel şarkı. Özellikle de kimler için gelsin, programımızın devamlı arkadaşlarına ve bütün dinleyenler, özellikle de yurt dışında bizi dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize buradan selamlarımızı gönderelim. Hiçbir zaman unutmadığımızı, her zaman kalbimizde ve aklımızda olduğumuzu unutmayın. İnsanlar ne kadar uzakta olursa olsun, her zaman mesafeler gönülden, akıldan almaya tabii ki de koymaz. O yüzden de her zaman ve kalbimizde, aklımızdasınız ne kadar mesafeler olsa bile. Türkmen FM uydu radyosu olarak. Ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyelim. Ümit Yaşar'ın sesinden olacak. Sevgili arkadaşlar, hangi şarkısı biliyor musunuz? Tabii ki de bilmiyorsunuz, hemen söyleyeyim. Ateşlerde yanacağım diyecek. Ve bu şarkıyı da 1997 senesinde Ümit Yaşar seslendirmiş. Güzel duygusal şarkımızı dinleyelim. Şu an bizi dinleyen bütün dinleyicilerimiz için gelsin diyelim bu güzel duygusal şarkımız. Ve daha sonrasında tabii ki de kaldığımız yerden tüm hızıyla diğer şarkımızı da dinleyeceğiz.

0: sana.
1: Kurumuş topraklar gibi susadım sana dedik ve bu güzel şarkımızı Ümit Yaşar'ın sesinden dinledik ve şimdi de dilerseniz Ceylan'ın sesinden Hep Ezildim adlı şarkımızı dinleyelim. 1989 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı Ceylan ve bu güzel şarkı da bütün Ceylan sevenler için gelsin diyoruz. İyi dinlemeler.

Ve elimize ulaşan hemen mesajımızı paylaşalım. Facebook sayfamızdan Burak Erbilli, selam olsun, iyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkürler Burak arkadaşımız. Ve bir diğer mesajımız da Aydan Fahreddin Sarıkehye'den geldi. Günaydın Can diye yazdı. Günaydınlar. Sağ olasın. Ve Nina sana da teşekkür.

Ezildim bugüne kadar dedik. Güzel şarkımızı Ceylan'ın sesinden dinledik. Zaten her insan bir yere gelmek için ezilirdi, terk edilirdi. Vefasızlık da görür, her şey görür bir yerlere gelmek için. Çünkü hayatın bu bir kuralıdır bizlere sevgili dinleyenlerimiz. Ki daha güçlü olmak için, dimdik ayakta durabilmek için bizleri ezenlere, bize kötülük yapanlara durabilmek için dimdik ayakta. Bunlar hayatın bir imtihanıdır. Şükürler olsun Yüce Rabbimize böyle imtihanlardan bizleri geçirdiği için. Çünkü daha da güçlendiriyor bizi. Ve şimdi dilerseniz güzel bir şarkı dinleyelim. Buradan bu güzel şarkımız bütün gurbetçi kardeşlerime armağan olarak gelsin. Bu şarkı onlar için seçtim. Hazırladım. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Şu an bize yurt dışında dinleyen bütün Türkmen milletimize, bütün Iraklılara armağan olarak gelsin. Muazzez Ersoy'un sesinden olacak. Ve bu şarkıyı da 2007 senesinde seslendirmiş. Gurbet Kuşları diyecek sizler için ve güzel şarkımızı dinliyoruz hep birlikte.

Evet sevgili dostlarımız, programımızın sonuna doğru gelmişiz ne yazık ki. Ve buradan da şu mesajı da okuyalım. Reşidiye oğlundan çok güzel, sağ olun Reşidiye'den selamlar olsun size diye yazmış. Facebook sayfamızdan teşekkürler yorumun için sevgili arkadaşımız. Ve son şarkımızı da hemen paylaşalım. Ve tabii ki de sizlere de veda edelim değerli dostlarımız. İnşallah seçmiş olduğum bu güzel şarkıları beğenmişsinizdir diye umuyorum. Nostalji kuşağımızdan sizlerleydik. Bir saat boyunca güzel şarkılarımızı da dinledik. Ve kendinize çok iyi bakın diyoruz sevgili dostlarımız. Ve son olarak güzel bir şarkıyla sizi baş başa bırakacağız. Bu şarkıyı dinlediğinizde eminim ki hepiniz seveceksiniz. Ben çok seviyorum. Çünkü Yeşilçam filminden olan güzel bir şarkı. Daha doğrusu Keloğlan'ın filminde Yeşilçam'da dinlediğimiz Ay Kız şarkısını dinleyeceğiz. Rain Man'in sesinden olacak. 2020 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz bu şarkıyla size baş başa bırakalım. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Türkmen FM'den ayrılmayın. Çünkü yayınımız tüm hızıyla devam edecek güzel şarkılarla birlikte. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM, Türkmen sözünle. FM Kerkük frekansımız 90.1.

memnun. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana olsun.
1: Türkmen FM 90.1 90.1
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a ulaştı. Başbakan Ali Zeydi, Amerika Dışişleri Bakanı'na hükümetin egemenlik gerekliliklerini tamamlama kararlılığını bildirdi. Zeydi, silahların anayasa ve yasa doğrultusunda devletin kontrolünde toplanması yönündeki adımların sürdürüleceğini yineledi. Bağdat ve Washington, Irak topraklarından saldırı düzenlenmesini engelleme konusunda anlaşmaya vardı. Bağdat, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısının düzenlenmesi için temel hazırlıkları tamamladı. Parlamento, akaryakıt kriziyle ilgili tavsiyelerin onaylanmasının ardından oturumunu çarşambaya erteledi. Petrol Bakanlığı, Türkiye üzerinden ihracatı artırmak amacıyla güney sahalarından Kerkük'e ham petrolü tankerlerle taşımaya başladı. İçişleri Bakanlığı, Salahaddin İl'indeki güvenlik dosyasını önümüzdeki haftalar veya aylarda devralmaya hazırlanıyor. G7 Dışişleri Bakanları, İran'a Yemen'deki Husilere silah sağlamayı ve destek vermeyi durdurma çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amerika Başkanı Donald Trump'la Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması yollarını görüştüğünü açıkladı. İngiltere, Husilerin saldırılarıyla mücadele kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek sağlamayı kabul etti. Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'deki gelişmeler nedeniyle bir haftada 680 kişinin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı. Lübnan, Hanifal görevinin sona ermesinin ardından Birleşmiş Milletler'den yeni bir uluslararası güç oluşturmasını istedi. Avrupa Birliği, Ukrayna'ya yönelik saldırıların sürmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımların devamında ısrar ediyor. Fransa, başkent Tahran'daki kültür merkezinin kapatılmasına karşılık vereceğini açıkladı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
4: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.
5: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد لوزير الخارجية الأمريكي عزم الحكومة على استكمال الاستحقاقات السيادية. الزيدي يجدد التأكيد على المضي بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون. بغداد وواشنطن تتفقان على منع شن هجمات من الأراضي العراقية. بغداد تستكمل المتطلبات الأساسية لعقد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. مجلس النواب يرفع جلسته إلى الأربعاء بعد التصويت على توصية أزمة الوقود. وزارة النفط تبدأ نقل النفط الخام بالشاحنات من الحقول الجنوبية إلى كركوك لتعزيز صادراتها عبر تركيا. وزارة الداخلية تستعد لتسلم الملف الأمني في محافظة صلاح الدين خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إيران إلى وقف تسليح ودعم الحوثيين في اليمن. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يؤكد إنه بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب سبل إعادة فتح مضيق هرمز. بريطانيا توافق على تقديم دعم عسكري للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين. لبنان يطالب الأمم المتحدة بتشكيل قوة دولية جديدة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. الاتحاد الأوروبي يتمسك باستمرار العقوبات على روسيا وسط استمرار الهجمات على أوكرانيا. فرنسا تتعهد بالرد على إغلاق مركزها الثقافي في العاصمة الإيرانية طهران. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Merhaba, ben Anıl. Belki de bu şarkının anlamını hiç kimse hiçbir zaman tam anlamıyla öğrenemeyecek. Ama sana şu şekilde anlatmak isterim. Dertlerimiz aslında bu kağıt parçası kadar hafif. Onları büyüten bizleriz. Saçlarınız her şeyden daha önemli olsun artık. Sevginin ne olduğunu unuttuğumuz bu dönemde nefretler, kavgalar umarım son bulur. Çünkü bazen o kızdığımız insanlar kızamayacak kadar bile

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Vaktınız hayırlı olsun, saygı değer bizi izleyen dostlarımız. Türkmen FM radyosundan her salı günü sizinle beraber olmak bizim için bir onurdur. Hazırladığımız ve sunduğumuz Edebi Sayfalar programının yeni bir bölümünde sizinle beraberiz. Biliyorsunuz ki her bölümde bir değerli edebiyatçımız bizimle beraber misafir değil, ev sahipliği yapar ve biz onun yanında misafir oluruz. Onun şiirlerini dinleriz. Biz misafir kulağıyız, kulak misafiriyiz ama kendileri ev sahibidirler diye. Bugün Yaralı Tisinden ki yüzlerce şehit veren tisinden, kanı akan tisinden, evlerine el konulan tisinden, zorbalıkla evlerinden çıkarılan tisinden, tisinin sesi olarak değerli ve şiiriyle güzel, insanlığıyla güzel, şahsiyetiyle güzel, ahlakıyla ve saygısıyla güzel bir kardeşimiz bizimle beraberdir. Niyazi Terzi. Hoş geldiniz, safa getirdiniz.
1: Hoş bulduk, safa bulduk. Sizinle görüşmek burada çok büyük bir şereftir bizim için. Teşekkür ederim bu şikilmanı.
0: Sunmağımız bir hakikattir. Bir hakikat.
1: Çok teşekkür ederim sizden hocam.
0: Gerçekten ne kadar siz oradan görüşmemiz olup, ister programlarda ister program yazısında saygın üskek olduğunu görmüşüm gerçekten.
1: Sağ ol, teşekkür
0: ederim. O da bizler saygılı olduğumuzda ailelerimize borçluyuz. Allah garip rahmet etsin, onun babanlık ki böyle insanlar besleyipti. Türkmen milleti de özü saygı seven bir milletti. Ben önce isterim bir Niyazi Tisinli veya Niyazi Derzi. İki lakabla tanımlısan.
1: Evet.
0: Nece tanıyabilirim Niyazi'yi?
1: Niyazi Terzi. Niyazi Zeynel Abdin İbrahim Eskitsin bölgesinden. Kerkük Eskitsin'de dünyayı göz açtık. Orada çocukluğumuz orada geçti. İlkokulumuz orada geçti. Ortaokul orada geçti. Ondan sonra liseye gittik. Liseyi bitirenden sonra askerlik oldu. Bitirmedim ondan sonra. İşte daha ticaretten
0: sanata
1: başladık.
0: Derzi
1: olarak. Önceden ticarette çalıştık, sonra derzilığa döndük.
0: Güzel.
1: Öyle.
0: Güzel. Edebiyat diye. Tisin güzel şairler ulaştırıp. Celal Rıza Efendi kimin mesela?
1: Celal Rıza Efendi.
0: Hasan Kevser kimin mesela? Öyle. Güzel şairler ulaştırıp siz de inşallah o gözlerde bir denersiz.
1: İnşallah.
0: O ama olar. Birisi bizden bir cil esüktüler. Yani daha büyüktüler. Şiir tarzları divanıydı herhalde. Bilirsen. Onlardan bir şeyler istifade bulabildiğimiz edebi hayatımızda.
1: Tabii biz Celal Efendi, rahmetli Celal Efendi'ye çok borçluyuz. Zaten biz Allah rahmet etsin. Yani o insan tisinin diyebilirim sana Kerkük'ün önde gelen şairlerinden biriydi.
0: Türkmen edebiyatında özel yeri var.
1: Çok Celal özel yeri var. Celal Rıza Efendi. Divan şiirleri bambaşkaydı.
0: Doğru.
1: Biz onları okuduk, onlardan çok ilham aldık.
0: Güzel, güzel. O zaman o divan dediğimiz gazellerden bir tane sizden alsak, biraz kulaklarımız şiirden
1: İnşallah.
0: Kaynasın.
1: Gözlerin. Gözlerinin içinden beni bir çağıran var. Gözlerinin renginde yakut ile mercan var. Nazıklığın kelebek, camalın ceyran gibi. Saçlarının telinden binbir yıldız akan var.
0: Güzel.
1: Gözüm görüşün ister her kirpiki çalanda. Uzak gitme, gel sussun, içerimde figan var. Kafamı çaş tutup tu gel görgün en güzelim. El ayak birden durdu, vücudumda isyan var. Sensin aldığım nefes, sensiz ruhsuz bedenim.
0: Güzel.
1: Niyazi Terzi diğer huzurunda aman var. Yar sesin, at oxunu yar sesin. Kər olsun o kulaklar, eşitmərsə yar sesin.
0: Allah'ım.
1: O gün gözlər, her şeyi o gün gözlər. Bir gün yarı görmərsəm, kör olsun o gün gözlər.
0: Ağzına sağlık, gözler oynur da olsun. Allah razı olsun, güzel. İçinde bir şey, nefes var, bas güzel bir teşbih.

0: Söyleyen Kur'an'daki fulan kim?
1: Allah.
0: Ha. Hak söyleyen Kur'an'daki fulan kim?
1: Çok güzel. Ağzıma sağlık. İşaret salam olsun. Emirül Müminin İmam Ali'ye de. Ki dört kitapta zikrolubdu. Esedullahil Galip. Bunu kimse ne inkar edebilir, ne tarih silebilir. Yansın yüreğim. İzin vermem bir şey okuyayım. Sağ olun.
0: Buyurun. Seve seve dinlere sen.
1: Allah razı olsun. Ger senden uzak cenneti e'lâda yaşarsam. Ger senden uzak cenneti e'lâda yaşarsam. Bin bostana sahip olup huriyle koşarsam. Bin kervanı akça ile bin le'li taşarsam. Yansın yüreğim, yansın yüreğim, köksüme abad haram olsun, sensiz bile gitsin, bedenim hep verem olsun. Sensiz dolanan çarhı felek davranı boştur. Lal olsa dilim derse eğer bir anı, hoştur. Seyli beladen aşk ateşin ruhuma koştur. Yansın bedenim ah ile dönsün, kerem olsun. Yansın yüreğim göksüme abad haram olsun. Manen dolup ol bülbül şeyda gibi yansam. Alnım yazısı hep karadır, fincana kansam. Bedbaht zamanın bir gülecek, şad olu sansam. Yansın zamanım, gem şarabı elde cam olsun. Yansın yüreğim, köksüme abad, haram olsun. Yansın yüreğim, göksüme abad, haram olsun. Allah razı olsun. Bu teşekkürler. Bu Muhammes üslubunda yazılı. Bilirsen.
0: Muhammes.
1: He, Muhammes yazılı. Bir de Muhammes'te ne işlemişim içinde? Üç senaat bir kere. Bir Muhammes özüdü. Şehrinin adı. Bir divan edebiyatına bağlı. Ha. Müstef'ilun vezninde yazılıptı. Bir de hem tercih bend, hem terkib bend. Birbiri üstü işlemişim özünü. İnşallah beğensiz oldu.
0: Bu, çok güzeldi maşallah.
1: Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel.
1: Siz milli şiirler o da var. Milli şiirler o da var.
0: Var.
1: Yani çünkü şeyde Muharrem ayında Edebiyat Meclisi'nde bir veya iki defa görüştük. Şiirler çok güzeliydi. Ben hatta yadıma gelirse o oturuşta beni etkiledi. Ben de kalktım bir şiir okudum ki bizde tamam. Sonucu şiir olmaz. Kalktım bir şiir okudum. Onu da bildim. Kalemun kuvatı ne kadar. Ama gene de tisinli olarak. Tisin üstüne bir yazdığı var.
0: Ekid var. Tisinsiz zaten olmaz.
1: Yani içinde o anılar, o zikrayat, o şeyler.
0: Unutulmaz olar. Bir ya çok yazdım tisin üzerine ama işte bu da onların birisidir. Eski tisin. Tisinin dört etrafı bağı bostan bir zaman. Milleti igid idi. Okurdu elme irfan. Her garip, her yoksula olurdu zadi mesken. Halkı ayrım bilmeden ederdi halka ihsan. Baş egmedi dağ gibi o zalimin emrine. Batıl aldı hak yerin, kalmadığı yerde mizan. Yıkıldı sağ yapımız, elden aldı

0: tapumuz. Etti bizi derbeder, vermedi bize aman. Her namert her sefihe, etti malımız şabaş. Tarih görmez bir daha onun tekin. Bir Yaman, ne Nemrüt, ne de Fir'an etmedi böyle zulüm. Dünyanı silkeledi, yer gögü etti duman. Sattı bizi yadlara, her gelene yem etti. Herkes onu, herkes onu dev gördü, sonu çıktı bir caban.
1: Ağzına sağlık, ağzına sağlık.
0: Huriyatı burada, derim tisini yıkan yıktı. Çok da canımı sıktı. Usta geldi yapmak için, yıkandan harap çıktı.
1: Allah'ım. Çok güzel, ağzına sağlık, ağzına sağlık, ağzına sağlık. Zaten o zaman Tisi'nin zulümü kitapları geçti. Gerçekten yeni tarihte böyle bir zalim bir rejim gelmemişti.
0: Hiç gelmedi.
1: Tek Rusya'da Lenin zamanı geldi, ondan sonra
0: bitti.
1: Bitti, kalmadı. Hatta etrafta olan, hatta Avrupa'da olan devletlerde insanın mülkünün bir kadri var.
0: Tabii.
1: Bir saygısı var. Ama bizim canavar, insan değil, insan değil.
0: Yok, insan değil.
1: Bizim canavar ne ağacın, ne suyun, ne insanın, ne torpağın, ne evin, ne malın, ne mülkün.
0: Hiçbir şeyin.
1: Ne hayatın, ne kanın. Hiçbirisinin kadir kıymetini bilmedi. Kerkük'te en çok, belki de bütün Irak'ta en çok zulmü gören Türkmenler oldu.
0: Türkmen oldu.
1: Bizi, ama bunu her zaman diyelim. Mesela bir Kürt'ü tutardılar. Valla sen peşmergesen. Yani bir tek cihadel vururuz.
0: Tamam.
1: Bir Şia kardeşlerimizden birisini tutsaydılar, diğerler sen Hizb-i Davası.
0: Hizb-i Davası.
1: Ama bir Türkmen'i tutardılar. Ya Toraniysen, ya Hizb-i Davası'sen.
0: Her iki taraftan.
1: İki taraftan vurardılar bizi. Bu da pay etmedi. Baktılar ki bu millet o kadar direnişlidir. Yani tut, idam ile gel, ver, tut. Bitmiri.
0: Bitmiri.
1: Kahtar babalar dağıdın. Köylerimizi dağıttılar. Ki, ben bunu tarihçi diyorum. Kuzeyde diyeller 4000 köy
0: dağıttı.
1: Dağıttı. Ama ben kuzey köylerini görmüşüm. Her birisi 3 ev 4 evdi. Gezmişim yani. Hele Kandil Dağı'nın hepsini gezmişim.
0: Doğru.
1: 3 ev 4 ev. Bu Şeyh Ömer köyüydü. Bu Şeyh Kadir köyüydü. Bu Şeyh Hama köyüydü. Ebeladı. Bunu köy sayırlar üstümüze. 3 ev 4 ev.
0: 3 ev 4. Tamam.
1: 3 ev 4 evdi.
0: Tamam.
1: Bunu köy sayırlar üstümüze. Beynama bizim köylerimiz, 5 köyümüz yıkıldı. 5 köyümüz her birisinde en az 2000 insanı yaşardı. Yani her 10 dananı bir eve koysa 200-250 ev yedir.
0: Tamam. Bizim köylerimiz 500 evden sükdük.
1: Onu tarihe geçtiler mi alesef?
0: Bizimkileri
1: ama bizimkileri geçmediler. Bu da ben buradan seslenirim bu radyo yoluyla. Bu da sorumlularımızın yanlışlığıdır. Siyasette çalışan sorumlularımız her kim olursa olsun. Bunu edebilmedi parlamentoda. Nece Halepçani koydular, enfali koydular. Bizim Türkmen'in üstünde olan enfal Kürt'ten çok çok büyüktü. Ama bunu yazmadılar.
0: Yazmadılar.
1: Hatta son dönemde edebiyat

0: dönebilmeli. 2017'den ki değiller kurtuluş oldu, tehrir oldu adda. Ama indiye kadar insanlarımız dönebilmiyor. Bunu şairlerimiz çok ele aldılar. Allah hidayet verdi, biz de bir rivayet yazdık üstüne. Tahtalı Köşk Emirli'nin ne kadar yiğit bir derecede direnişini yazmışım içinde. Allah sayesinde odan ışığı özü görse.
1: İnşallah görür.
0: Milletin bir tarihidir. Biz millet konuştuk. Milletten ne diyeceksen bize?
1: Millet. Millet. Milletin boynumuzda borcu çoktu.
0: Tabii ki. Ha.
1: O zaman benim bir parça şiirim var. Kerkü üzerine.
0: Güzel.
1: Ha. Milleti orada hepsini derim ki. Derim Kerkük'üm ata Kerkük. Kerkük'üm ata Kerkük boylarda orta Kerkük. Yar, yad girdi yerin aldı mal mülkün sata Kerkük. Alemi oyadan sen kalıpsan yata Kerkük. Tüm dünya güneşi sen kalıpsan bata Kerkük. Yıkılıp yüksek dağlar kalıpsan alta Kerkük. Görürem elin yüzde kalıpsan mata Kerkük. Geli gün şad olusan kalmasan yasta Kerkük. Niyazi olu derman kalmasan hasta Kerkük.
0: Allah ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Ama hele de sen bundan daha eşitmişim yani. Kerkük'te yazdığı şiirler, milli şiirleri.
1: He. Var onlardan da var.
0: Bir Mustafa da okuyayım sağ ol, sen onu tatlayacağım.
1: Buyurun. Buyurun.
0: Sada geldi.
1: Sada.
0: Su gözden
1: sada geldi.
0: Sada geldi. Geceler kulağıma mazlumdan sada geldi. Biz sessiz bir gün kala dil açar dada geldi. Gün açar şah zulümü geceyken yada geldi. Telesmemiz kim gevlim ha bir gün o da geldi. Gider gam biter zulüm elim de şada geldi. Bir de yurda beg ollam köç etmek yada geldi. Kuruyan bağlarımda gül açar, su da geldi. Kuldan özgür bir olmaz, o gider, bu da geldi. İndi gelse ne görer? Geldi, barbada geldi. Gelmese bed asıldı, mertler feryada geldi. Mazlumlar duasına, gökde imdada geldi. Döner pay tahtı hüküm bir asıl zada geldi. Namertte umid yoktu ya gelmez ya da geldi. Beklerem asıl merdi. Beklerem
1: asıl merdi.
0: Asıl merdi. Belki sonra da geldi. Satma millet upula kulluk parada geldi. Ara aslan balasın hançer yarada geldi. Dokuz yıldız bir irmak gider arada gel.
1: Ağzına sağlık. Çok güzel. Burada bir mestezatım var. Benim de Türkmen üzerine yazmışım. Derim Türkmen'a var. Varırsa Türkmen'a var. Yüz yerden yaralıdır. Hiç etmez Türkmen havar. Aslandı baş kaldırsa dağları Türkmen'a var.
0: Allah. Allah Allah Allah. O bir şairi yaşadım.
1: O birisini. Mestezetmen de çoktu. Mestezetmen.
0: Namca istirse.
1: Okmazdan evvel. Ha?
0: Namca istirse
1: ok. Hele yoksa.
0: Ben getirmişim sen dinleyeyim millete dinletirim.
1: Sağ olasın. Diyorum hele yoksan. Derdi derde ekledim. Gəm üstə gəm yüklədim. Gün batışdan bəklədim.

0: Gün doğdu hala yoxşan.
1: Allah, gün batan, gün batandan
0: gün batışdan bəklirəm. Gün doğdu hələ yoxsan.
1: Güzel idi, tamam oldu.
0: Quşlar döndü, uyudu. Yavruları büyüdü.
1: Güzel.
0: Gör asmında sürüdü. Dönmədin hələ yoxsan.
1: Allah.
0: Gidərkən bahar idi. Bülbül gül bülbülə yar idi. Dönüşün qararıydı. Dönmədin hələ yoxsan.
1: Allah.
0: Özlədim hər an səni. Fərz bildim candan səni. Hifz etsin Qur'an səni. Nə oldu? Hələ yoxsan.
1: Allah.
0: Tükənməz gözüm yaşı. Sənsiz gidərtdim yaşı. Yazdırdım mazar taşı. Ölürəm hələ yoxsan.
1: Allah.
0: Dirəm nə yəməni? Çağırdı nə yəməni? Bəy idim, sultan idim. Döndərdi o nəyə məni? Qurutdu qəmiş kimin? Döndərdi o nəyə məni? Qaxın gidək kərküyə. Nə şamı, nə yəməni?
1: Allah, hə. Allah, Allah. Orada zamanı çox güzel işləyib sən.
0: Hə.
1: Zaman, yəni o quşlar döndü, uyudu.
0: Yavruları büyüdü.
1: Yavruları, ya, bax, hə. Döndü. Yuva yaptı.
0: Hə.
1: Uyudu, doğdu, balalar çıxdı, yavrular büyüdü.
0: Büyüdü, asmanda sürüdü.
1: Sürüdü, yəni həm pərvaz oldu, həm qanat aldı, həm başladı özü uçmağa.
0: Özü uçmağa.
1: Burada zaman var, zaman var.
0: Zaman var.
1: O zamanı çox güzəl, həm orada, həm də ən sonda o günəş malı.
0: Günəş malı.
1: Hə, günəş batanını bəklərəm.
0: Əhə, dərd üstə dərd əklirəm, qəm üstə qəm yüklürəm. Gün batışdan bəklirəm, gün doğdu hələ yoxsan.
1: Çox gözəl bir zaman açıqlaması var içində. Əlva sağlıq,
0: sağ
1: Allah razı olsun.
0: Sağ olasın.
1: Və yəni mən afiyet
0: olsun.
1: Sizi sunumdan boşuna demədim qələmi. Güclü zamanı çox gözəl işləyibsən. Bu şəhərlərdə hocam milli şəhər hapımız yazırıq. Hapımızda millətin dərdi deyə yazırıq o yüzden. Peki sizcə biz ədəbiyyatçı olaraq rolumuz sadəcə dərdləri deyəğin yoxsa çözüm arayalım?
0: Bizdə çözüm daha öndə gəlir.
1: Tamam.
0: Təbii. Çünki bir milləti yuxudan oyadan silkələyən şairdə ədəbiyyatçıdır.
1: Çox doğru. Çox doğru. Yəni şeyin Yahya Kemal'ın bir Namıq Kemal'ın bir şeyi var. Bir şiiri var. Vatanın bağrına düşman dayadı xəncərini. Orada o cihad vaxtı. Bazı insanlar özün geri çəkirdi bu mütəqəddim düşünənlər. Cihad zamanı kalmadı. Məmlük Osmanlı zamanı. Bunu deyir. Bir tek kasideyle dönməsi budur. Vatanın bağrına düşman dayadı xəncərini. Yox imiş qurtalacaq baxdı qara madərini.
0: Allah. Görsən?
1: Bir tek bu nidan bütün Türk dünyasını ayağa kaldırdı. Yani bu tarixdə yazılan vatan şairdi adam. Vatanına çox bağlı bir insan. Məncə ədəbiyyatımızda bir yəni mən öz düşüncəm deyirəm, bəlkə də bilmem, mənə qatılsız yəni. Ədəbiyyatımızda yıllar ayıraq, mövsümlər ayıraq, Türkmen elinin elləri içi. Türkmen Ədəbiyyatçılar Birliği bunu üstlənsin, ona görə də bir program yapsın. Yəni, yox program belə. Bir düzənləmə programı yapsın. Ona görə deyilsin, baba, bu il birinci aydan altıncı aya qədər Kərkükdür. Bütün bir 10-15 mihrecan şiiri olsun. Sadece Kerkük dili alınsın. Sadece alınmasın filanı böyle kestiler filanı. Yok. Bunun şartı odur. Bütün şiirlerinizi yazacaksınız. İnsanları teşvik edersiniz Kerkük'ü kurtarmaya. Yazdakiler dönsün. Buradakiler diline muhafaza etsin. Yerine muhafaza etsin. Her gelene satmasın. Bu biçim şeyler. Ondan sonra 7. aydan 12. aya kadar 6 ay Erbil'di. Gelen il Kifri'di. O bir il Duz'du. Ebele. Ben bunu düşünüyorum.
0: Yani. Daha güzel. Daha güzel. Burada yani burada millet gerek katılsın. Ha? Yani ağzından dilimizi ha kurtarağın, yüze çıkardağın, yerlerimizi ha yerlerimizi kurtarağın.
1: Çünkü biz... içimizde bir şey eken. Yani ben yadıma gelir biz uşağıydık. Bilmem yani milliyetçilik başka bir şey değil.
0: Çok başka.
1: Uşağıydık da. Bilmezdik. Ben 6 iptidaydaydım. Benle Türkeş Muhtaroğlu. Allah affetsiniz.
0: Allah affetsin.
1: Rüşdi. Muhtaroğlu. Ha. Elimize bir kart verirdi. İçinde yazılıp M, H, P bilmezdir nedir. İndi olup adı MHP.
0: MHP.
1: Duvarda birimiz tutardı, birimiz İsveç'ten kırmızı koyaktan kapatırdı. Kazılıptı.
0: Kazılıptı.
1: Kapatırdı o zaman. Kaç.
0: Kaç.
1: Böyle beslediler bizi.
0: Doğru.
1: İndi gençlerimizi görürüm. Hapse telefonla bilgi olurum. Bu bizim milliyetçiliğimizi i̇şte, öldürür.
0: Öldürür.
1: Onun için biz edebiyatçıların doğru budur, rolü budur. Milleti düz yola, toplumu düz yola teklersini. Ben bunu böyle görürüm. Siz ne görürsünüz?
0: Yani bu şekilde zaten yani insan yani bizde bir kelime var. İsterim onu unutsunlar. Demesinler mene ne?
1: Güzel. Özü bu illetimizdi bizim.
0: İlletimizdi. Yani bir şey olur gel boş ver. Sana ne? Mene ne? Yok. Ya bunu diye biz geride kaldık.
1: O da doğru. Çünkü içimizde o kurban vermek. Kurban vermeği sanki unutmuş ol gibiydi. Peki binlerce insanımız şehit oldu. Kimi ipte, kimi tezipte. Onlar nene baba uşağı daha girdi. Millet oruca gitmediler. Mufruz biz bunların yollarında gidelim. Peki hiç ben oğlumu çekirem.
0: Hiç çekirem.
1: Demek ki bir dönüş noktası var. Bunu halledebilmirik.
0: Edebilmirik.
1: Bence edebiyatçıların rolü budur. Yani bu da bir çağrı da düşman edebiyatçılar bilmiyor.
0: Hemen o bunu göz zaten zamanında ben tekriben 80'lerin sonuydu. Yani bir şiir yazdım. Yani onu kağıda geçebilmedim. Korkudan.
1: Doğru.
0: Yani o da yadıma düştü. Onu zaten içerimde kaldırmışam. Hafızlamışam onu. Direm ki ezberlemişam onu. Direm ki neyden başladım özünü. Seyrederken cihana vardı sem'im figana. Sıra durmuş mazlumlar göz dikipler mizana. Kimi sükru emelde, kimi olmuş divana. Parçalandı içerim, döndü çeşmim dumana. Susmadım batıl işe, çünkü kıydılar cuana. Bağlandım zincirlere, çekelendim zindana. Ayırdı beni halktan bak vefasız zamana. Gitti verane ömrüm. Günler döndü şuvana. Çok zahmet kalbim dönsün. Fetva versin imana. Halık çara varmadan vardı kendim asyana.
1: Allah Allah. Ağzına sağlık.
0: Sağ ol.
1: Etkili olan, içten çıkan şiir. Hatta yazılmamışsa zaten şiir yadında kal yani. Bak, bunu 80'lerde yazmayıpsa. Bir şey de 46 ildi. Bir şiir Allah Cenab-ı Hak'tan.
0: Allah. O zaman Allah şans üzerine alalım ya da
1: biraz bizi
0: ne üzerine alalım?
1: Aşk havasına girin.
0: Aşk havasına. Heh.
1: Şimdi mazlumların ahını çıkarmakta biraz önce okuduğu çok güzeldi. Ondan önce Kerkük'ü hitap etmeyi çok güzeldi.
0: Tamam.
1: Bir vahım sevgilimi nece hitap etsin?
0: Sevgilimi. Bir saniye. Derim hele aşkın. Hele aşkın hayalımda bir duman. Tutuptu ki yollarımı her zaman. Sensiz geçer şu günlerim çok yaman. Gel yine gör düşgün halım gözyaşım. Kör olmadan görüm yüzün sırtaşım.
1: Allah'ım.
0: Şu gurbet ki kalırsa aramızda. Gönül yanar, kan damlar yaramızda. Yaş biter bil, bulmadan çaramızda. Gel yine gör düşgün halım gözyaşım. Kör olmadan görüm yüzün sırtaşım. Hasretle gitti günler gelmedin yar. Bağım veren bülbül ağlar yoktu var. Ölmeden gel bir kolların mene sar. Gel yine gör düşgün halım gözyaşım. Kör olmadan görüm yüzün sırtaşım. Gel yine gün batmadan ol ilacım. Bilirsin ki sensin benim amacım. Yemin ettim sensin benim baştacım. Gel yine gör düşgün halım gözyaşım. Kör olmadan görüm yüzün sırtaşım. Gel yine yar sensiz gücüm kalmadı. Gece gündüz, gece gündüz hasret yahem salmadı.
1: Allah.
0: Niyazi der, kimse kapım çalmadı. Niyazi der, kimse kapım çalmadı. Gel yine gör düşgün halım gözyaşım. Kör olmadan görüm yüzün sırtaşım.
1: Allah ağzıma sağlık.
0: Derim gün desene.
1: Hı.
0: Günaydın gün desene. Ay doğup camalıdan baş eğer gün desene.
1: Allah Allah ağzıma sağlık. Ağzıma sağlık.
0: Sağ ol.
1: Demek ki sadece biz millet oğlunda, torpa oğlunda da yani sevgili oğlunda da sonra şehri yok. Çok güzeldi. Ben bir kaç horiyat alsam seninle.
0: Allah.
1: Dörtlük oğlu, horiyat oğlu.
0: Direm göz durdu. Su kesildi. Göz durdu. Yarımda olan gözler göz yakuttu göz
1: durdu.
0: Durdu.
1: Hı. Güzel.
0: Gözüm yarı görende kıprik durdu göz durdu.
1: Hayranlıktan.
0: Nece diyorum mat kaldı.
1: Güzel.
0: Dedim görerdim paşa seni. Koyardım
1: başa seni.
0: Başa seni. Bilseydim vefasızsan düzerdim daşa seni.
1: Şeytan etti o.
0: Git küstüm daha dönmem. Tanımam haşa seni.
1: Allah.
0: Özü insan insanı terk eden de şeytandan da fazla görür.
1: Tabii onu. Tabii.
0: Derem ister sağam. İster sol. İster sağam. Sinem doluptu gamdan. Koy gelsin isterse gam.
1: Gam.
0: Sinem doluptu gamdan. Koy gelsin isterse gam. Hak yolundan çekilmem. Hasteyem ister sağam. bu canı veren ağam koy alsın isterse ağam.
1: Allah. Kelimeni bölüp sen bir bu yana bir bir yana hatta bir dört veya beş cina çağırıpsan bu da bir hünerdi. Alo sağ ol.
0: Sağ ol. Benim harda diyar. Çekiri her dadı yar. Türlü zulümler gördü. Dadıptı her dadı yar. Soruram, axtarıram. Bilmirem har dadı yar. Dolandım her diyarı. Daha var har dadı yar. Gidim ora baş alım. Yolum için yoldaş alım. Orada yarı bulmarsam mazarım için
1: daş alım.
0: Daş alım. Ulaşsın yara haber. Gömülü burada diyar.
1: Allah. Ağzıma sağlık. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir ben de bir aşktan bir şeyler diyeyim yani dinliyor. İstersen. Senin içindir. Gönlümün içinde yapmışım bir yurt. Bilir misin canan senin içindir.
0: Allah.
1: Filizler büyüden yaş döken bulut. Bilir misin canan senin içindir. Pembeler, maviler, girdi rüyalar. Yeşerdi sahralar, kuru dünyalar. Gözümde toplanan dünkü hülyalar. Bilir misin canan
0: senin
1: içindir. Gönül limanında yanan fenerler. Gözüm bebeğinde parlar. Gözüm bebeğinde parlayan ferler. Gönülden yazılan bu şah eserler. Bilir misin canan senin içindir. Aşkımız anacak gelen kuşaklar. Sevgimiz diyecek bizim dudaklar. Yüzde ağaracak siyah şakaklar. Bilir misin canan senin içindir. Küçük Kerem söyler halım çok yaman. Canım verrem senin ahına darman. Her anı bir deher. Geçen bu zaman bilir misin canan senin içindir. Bilir misin canan senin içindir.
0: Ağzına sağlık. Buraya atını ben diyeyim. Derem gözüm yara. Tikmişem gözüm yara. Yar yolun beklemekten çıkarttı gözüm.
1: Güzel.
0: Yara. Yar yolun beklemekten çıkarttı gözüm yara. Yar elimi tutarsa kurbandı gözüm yara.
1: Allah. Zamanında güzel bir koryat değiştim ama kimin de bilmirem özünü. Onun için diyendem özün benim de yani. Bunu eşiden de bilsin. Kimin olduğunu bilmirem. Yeri denim. Kablayıp yeri.
0: Denim.
1: Denim. Razıyam kör olmağa yer olsa yeri denim.
0: Ağzına sağlık. Ben bir böyle şey yazmışam. Ama bir bu koryat ben dediğim ne şekilde? Ben bir arkadaş okudum özünü. Arkadaş gitti başka yerde okudun özünü.
1: Adına kaldı.
0: Adına kalmadı da o okuyanın adına kaldı.
1: Ha.
0: Hadirem yeri denim.
1: Evet.
0: Kablayıp yeri denim. Razıyam kör olmağa yar olsa yeri denim.
1: İşte demek ki bu koryat seni uymuş. Ben bilmem kimindi. Ben dedim subhanallah. Gevil birliğiydi yani. Ben bilmem kimindi.
0: Ben zamanında bu...
1: Ama çok hoşuma giden bir koryatıydı. Ben az koryatıma geldim. Çünkü koryatın sanatını her edebiyatçı getirebilmez.
0: Koryat bir kez zordu.
1: Zordu yani bak. Zordu. Ali Maruf oğlu ne diyordu? Allah garip rahmet etsin ki benim ikinci ustadımdı babamdan Allah sonra. Allah gömütünü nurla doldursun. Diyerdim bana sele bir kitap yaz. Ama deme bana bir koriyat yaz.
0: Allah, doğru.
1: Deyirdi mənə sələ ala bu cığaranı verim əli va. Uzad əli o günəşdə yandır özün gəti içim. Amma mənə demə bir xoriyyat yedir. Özəl bir qalibi var xoriyyatın. Hər adam bunun haqqından gəlməz.
0: Xoriyyat bir böyük olayı dört satıra soxacaq.
1: Güzel bir şekilde, anlamlı bir şekilde.
0: Anlamlı bir şekilde.
1: Ama bak şimdi bu yerdənim, yani beğendiğim xoriyyatlardan biri de hem cinas tamdı. Çünkü cinasın koşulları, şartları içinde var.
0: Var
1: içinde. Yeri dənim, kablayıb yeri dənim. Razıyam, kör olmağa yar olsa yeri dənim. Bu tam cinas var içinde. Güzel bir şekilde işlenibdi. Hatta o yerde olan dənlən, o kör olmağın, razıyam, kör olmağa yer olsa, belki başkası hiç dözün deyir, bunun bununla ne alakası var? Yok, alakası var. O deyəndə qablayıb yeri dənim zənginliyə işarətdir. Hə. İndi bax mən bu qədər imkaniyyətim var. Depolarım, mağazalarım dolub dənim yerdə qalıbdır, qaldıra bilmirəm
0: özünü.
1: Amma bunun üstünə də bu mala həbsini verirəm. Razıyam kör olmağa, amma yar olsun yerdən.
0: Əlim tutsun yeter ki yer tutsun mənim.
1: Çox gözəl.
0: Bundan 2 gün öncə bir dörtlük yazdım. Derim dünyada çok yalan var. Yalana çok dalan var. Dünyada çok yalan var. Yalana çok dalan var. Hiç işim yoktu dertten. Beni derde salan var.
1: Allah Allah Allah.
0: Ha bu da bir bunu yazdım. Yani bir şey gördüm. Yazdım onu.
1: Bak bu hiç işim yoktu dertten. Bende derde salan var. Ha. Yaşır kerem mende. Yaşır kerem mende. O baktı kerem mende. Terk edip gitmeseydi. Nedir duvarım mende?
0: Allah.
1: Bitmir gece sensiz. Şiirden hece sensiz. Ne ruh koydu, ne beden. Yaşayım nece sensiz.
0: Allah.
1: Senden al.
0: Derem gün güne. Baksav benzer gün güne. Gün ayrı, güneş ayrı. Benzemiri. Gün güne. Gün doğar, günü yazar. Gör dayanı. Gün güne. Gün batar, gün batanda gün biter. Bak dolanı, gün güne, ay yıldız gece sayar. Ay yıldız gece sayar, yar bakırı gün güne, dünya bir gün içinde. Gör doğru gün güne.
1: Allah Allah Allah Allah. Demavın dert dağlanı. Demavın dert dağlanı. Dağlanan sert dağlanı. Ne mardın ne pekidi. Her zaman mert dağlanı. Güzel et naz edirse o. Nazdan ele nedirse o.
0: Nedirse o.
1: Güzel et naz edirse o. Nazdan ele nedirse o. Nece sene yar diyeyim her gün küsüp gedirsa.
0: Dirim bele dön. Bele dön. Bele dolan bele dön. Ben sana hiç kıymadım. Nece gitti o bele dön.
1: Allah.
0: Nedir? Diri bele dönmem. Dolanmam bele, bele dönmem. Ne küsmek ne ayrılmak isterse o bele dönmem. O da şart değildir.
1: Gamime dert hörüsen. Ben gamliyim sen de dert getir. Gamime dert hörüsen. Yaman halim görürsen. İçim pük. Yazım veren. Daha neyim sorsan.
0: Allah. Rem ben de derdi. Çekirem ben de derdi. Ker eşidi figanım. Kör görer ben de derdi.
1: Yar kaldı gün ağında. Bu gençliğin çağında burada misafir olduk. Diyar Bəgin bağında. Bu dağlar talan dağlar, dumansız kalan dağlar. Ahımdan küle dönsün yarımı alan dağlar.
0: Çok güzel.
1: Mükemmel kalanç bir şehir o. Xoriyat bitmez bilirəm.
0: Xoriyat çok oldu.
1: Xoriyattan da programı bitirmek istemiyorum. Çünkü bizim sənətimiz, bəs, ədəbiyyatımız bəs Xoriyat dəqiq. Biraz da şiir dinleyek.
0: O zaman. Meçhul.
1: Meçhul.
0: Bir güne mən düşmüşəm, dərdimin dərmanı yox. Yanıram bir ateştə, səsi yox, dumanı yox. Yetim kaldım babadan, bir zavallı annem var. Bir zalıma rast geldim, dini yox, imanı yox. Sanki ona borçluyum. Bırakmaz safa görüm, herkesle gülen pelek, benimle zamanı yok. Neden ben unutuldum karanlık köşelerde? Anladım ki dünyanın dostuna amanı yok. Sanki kendim mahkumdur. Sanki kendim mahkumdur. Bu cafalı hayatta her şeyim oldu mechul, yeri yok, asmanı yok.
1: Güzel, güzel, güzel. Ağzına sağlık.
0: Sağ ol.
1: Ağzına sağlık. Bu, bunda da bir remziyet var. İçinde aynı vakitte de bir mecaz var. Diyebilmediği o şeyi açıkçası da mecaz bir şekilde her şeyden mahrum kaldım. Yeri yok, asmanı yok. Türkmen elini hem elimizden alırlar.
0: Hemen.
1: Hem de asmandan alırlar. Bizi atırlar zindanlara kapkara. Ağzına sağlık.
0: Sağ ol. Bir ibretli söz var idi, yazmıştım. Derim ki, düşün ey beni Adem. Fani dünyaya dalma.
1: Güzel.
0: Zaval olan lezzetin can bahasına alma. Her şeyi geçicidir, her şeyi geçicidir. Zaval olan lezzetin can bahasına alma. Her şeyi geçicidir, kimseye vefa kılmaz. Koy imanın Allah'a, ehli şirke katılma.
1: Güzel.
0: Hani şahi sultanlar, kime kaldı mülkleri? Abid olmamalı sen, kul yerine satılma. Çıkardıp cevherini, çalma yınandaşa sen. İnsanların gözünde ihmal olup atılma. Gör bu dünya hiç gülmez müminlerin yüzüne. Gafil olma ey insan, sabra dayan, darılma. Geli bir gün açılır o bağlanan kapılar. Allahu ni'mel vekil. Hiçbir zaman yanılma. Niyazi Terzi diğer. Olgunan Muhammed'i. Hür yaşa, Hüseyin gibi kervandan geri kalma.
1: Allah Allah. Salam olsun İmam Hüseyin'e. Salam olsun bütün o yolda yürüyen, gidenlere, şehadete yürüyenlere hepsine salam olsun. Bilmiyorum, bir saatimizi fazlasını da yedik. Maşallah tok olunmuyoruz sizden, güzel koryatlardan, bir şeylerden. Biz programda her zaman misafirimizi ağırlayandan sonra ki dediği misafir deyik, ev sahabedir. Sonunda armağanlar veririk. O yüzden tabi bu armağanlar da Türkmen kardeşlik ocağındandı. Türkmen edebiyatında çalışanların kitaplarından bir yadigar kalsın. Hem mühürlü Türkmen kardeşlik ocağının hem de iki kardeşlik dergisi. Edebiyatçılar yarayan bir şekilde kabul ederse o bizden özünü
0: çok
1: memnun edersen bizi. Allah senden razı olsun.
0: Sağ olsun. Bu sizden de razı oldu. Olsun.
1: Türkmen Kardeşlik Ocağı'yla Türkmen FM Uydu Radyosu'nun anlaşmaya dayanan bir adımıdır. Hem Türkmen FM Uydu Radyosu adına hem de kardeşlik adına kabul etse teşekkür ederim senden.
0: Memnuniyetle çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
1: Gerçekten aydın etti bu bugün buranı.
0: Ben büyük bir şeref buldum buraya geldim. Benim davet ettiğiniz buraya.
1: Siz davet istemez. Bu zeyuz.
0: Sağ olasın. Zaten bütün Türkmen'in evde. Sağ olun, var olun. Memnunum sizden.
1: Allah razı olsun sizden. Sevgili izleyicilerimiz isterse radyoları başında veya arabalarında bizi dinleyen dostlarımız, bir de Facebook üstünden bizi izleyenler, bugün çok değerli bir hocamızla beraber olduk. İşte duyduğunuz şiirlerinde çok güzel sonra şiiriye dediğimiz şiirsel görümseler var idi. Cinasları güzel, her şeyi güzel. Eline, kalemine sağlık diyelim. Niyazi Terzioğlu'nun veya Niyazi Terzi diye tanılan Kerkükle Tisim bölgesinden olan şairimiz. Bizimle beraber yönetmenlik yapan değerli ablamız Dünya Bulut ve programı hazırlayan ve sunan ben Timur Bayatlı'nın saygı salamlarını kabul edin. Gelecek hafta yine böyle bir dev şairden beraber baş başa olmak üzere. Tümünüzü Allah'a ısmarlar. Hoşça kalın. Türkmen kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmen Neler'in sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Gözlerim açıldı. Zamanla gördüm aydınlık dedikleri o daimi suskun karanlığı. Aydınlık yok arkadaş, anlasana. Yemin olsun dönmem bir daha. Beni, benimle bırakın. Beni bırakın yalnızlığı.

dertten kederden başka. Beni bırakın, beni bu dipsiz bucaksız o kör kuyularda. Benim olsun sönmem bir daha. Arada burada yere batsın. Mührü daim kaderim, sürgün umutsuzluğa. Adı batsın aydınlığım. Aydınlık yok arkadaş. Beni bırakın, beni bu dipsiz bucaksız o kör.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Yüreğim acıdı yine bu sabah. Yokluğunun yassını yaşıyorum. Gözlerimden düşen her damla ömrümde ömür oluyor. Senden kalan acı kırıntılarımı yaşıyorum şimdi.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9. Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Hocam ellerinize sağlık. Buradaki herkes adına bizim için bebellerimize bırakacağız muhteşem bir miras oldu. Bir alkışla lütfen özellikle.

sensiz yaşamak zor geliyor her güne. Hasretinle başlamak, kavuşmak istiyorum.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

tabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni.